0: Photo City sunar.
1: Saat 4.
2: Fotoğraf bir sanattır. Ve sanat nezaket ister. Ve profesyonellik tabii ki.
3: Photo City. Hayatın her anında yanınızda.

0: Koca haştaşı yaldırdı adamları, yaldırdı adamlar. Ha bu koca haştaşı eldirdi adamları, eldirdi adamları.
1: Çok ileri gidersen kavuşursun onları, kavuşursun onları. Çok ileri gidersen kavuşursun onları, kavuşursun onları.
0: Öyle adam görmedim, aradım buraları, aradım buralar. Öyle adam görmedim, aradım buraları, aradım buraları.
1: Şey göreceğim sana.

0: Çekildi karşımdan o zilli koca karı, o zilli koca karı.
1: Uşak vururum seni, bacakların yok karı, bacakların yok karı. Yatırırım uşak seni, bacakların yok karı, bacakların yok karı.
0: Neden rastladı bana bu deli dul karı, bu deli dul karı? Neden rastladı bana bu deli dul karı, bu deli dul karı?
1: Bana emsal değilsin boyun yarı dur yarı, boyun yarı dur yarı. Bana emsal değilsin boyun yarı dur yarı, boyun yarı dur yarı.
0: Bak pişman olacaksın bir atlasam yok yarı, bir atlasam yok yarı. Bak pişman olacaksın bir atlasam yok yarı, bir atlasam yok yarı.
1: Ben kaldırayım seni, taktım sana kukarı, taktım sana kukarı. Ben kaldırayım seni, taktım sana kukarı, taktım sana kukarı.
0: Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanlar? Nenem mi verdi saat çiçekli fustanları, çiçekli fustanları?
1: Ben yedururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları. Ben yedururum sana bu kadar destanları, bu kadar destanları.
0: Ben lan baş edemedi şairun ustalar, şairun ustalar. Ben lan baş edemedi şairun ustaları, şairun ustaları.
1: Olayım türkülere da Fatime postaları, olayım türkülere Fatime postaları da.

0: şu havalar. Ha bu izleyenlere deme şu yalanları, deme şu yalanlar. Yedireceğim sana ha bu ekabilleri, bu ekabiller. Kızma ba Fatime.
1: Derim sana bir Türkiye, Türkiye'nin yağızına çıkarır çarukları. Sokarım ağızına, sokarım ağızına. Çıkarır çarukumu da sokarım.
2: Ev almak isteyenlere müjde.
3: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
4: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.
2: Kimine? Şimdi!

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Sürüş anında frenleme mesafemizi tahmin etmek, refleks gelişimi ve doğru kararlar almamızı sağlar. Frenleme mesafesi gittiğimiz hızın ilk rakamını kendisiyle çarparak bulunur. Saatte 30 kilometre ile hareket eden aracın, tehlikeyle karşılaşıp tamamen durması arasındaki mesafe 3 çarpı 3 eşittir 9.

Kız geldim sordum seni, boş ver oğlum.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
4: Κούσο γλου με Meta Met. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επιχρήσεις κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύπη σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση, σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση, Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσο γλου με Meta Met.
5: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
6: Rodof Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
7: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
6: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
7: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: sabah temizliğindeki motive kaynağım Gürkan Nesrinoğlu.
1: Ben bu evin reisiyim. Onlar ne derse ben onu yapıyorum.
2: Kim bu Gürkan diyen başka gezegen vatandaşlarının müptelası olacağı program,
3: çekim gücünün uçak frekanslarıyla çakışma yaşadığı radyosunda
4: uzun saatler yayında kalıp üstün performans ödülü alan sunucusuyla başlıyor.
5: Dikkatiniz işinizde. Kemeriniz belinizde. Cüzdanınız cebinizde kalsın. Sadece kulağınızı bize verin. O da program bitene kadar bizimle. Sonra sizinle kalsın.

Mevlam bizi sizlerden, sizi bizlerden, bizi sevdiklerimizden, sizi sevdiklerinizden ömrümüz boyunca sevgili dostlarım. Ne oldu be? Bitti mi müzik? Baştan tekrar başlar.

Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, uykusuzum. Buralarım tıkanmış. Bir sıcak, bir klima, bir klima, bir sıcak, bir klima, bir sıcak. Bir de Korifin köfteleri ağır geldi. Ay bu sabah. Zor yandım, zor çıktım yataktan bu sabah. Sevgili dostlar. Hiç istemem program yapayım, hep isterim yatayım bu sabah, bilesiniz. Ha bilesiniz, hiç istemem yapayım program. Haydi bakalım, gelsin günaydın mesajları. Gelsin günaydın mesajları. Bugün gene sıcak, gene çok sıcak olacak. Şu anda 25 derece. Sabah saatlerinde bile 25 derece. Dün gece boyunca da 28 derecenin, 26 derecenin altına hiç düşmedi sıcaklık. Ya Hasan Kaşıkçı abime günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Güzel bir hafta sonu olsun. Ahmet Ali Kafa Pastanesi, tatlayıp tatlı konuşturan pastaneye günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Ahmetler de oradaydı, Özkan abi de oradaydı, Özkan abi de oradaydı ama onlar saatinde kaçtılar. Biz saati birledik. Birledik ve uçkuladık biz saati. Leblebi Cüsten Agam. Nasılsın? Günaydın, her şey yolunda mı? Zülfiye Yılmaz. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Aynur Kuru ablama. Aynur ablama günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Necdet abime. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Gümüşle pazarından cümlemize hayırlı işler, iyi yayınlar. Gürkan kardeş demiş. Şahin Kahveci abim günaydınlar, günaydınlar. Pazar, pazara mı çıktın? Pazarda bir şeyler mi satıyorsun? Günaydın. Bizim köyden Nuray'ı tanıdın mı sonunda? Gürkan abi diyor Aykut'u tanıdım. Toparlak yüzlü. Şişko cana, iri cene, öyle iri. İri bir şey. Yuvarlak yüzlü. Toparlak, kendi vücudu da öyle. Nay nay nay nay nay. Hatta telefon numaramı verdim sana, WhatsApp'tan yazayım dedi, yaz dedim. Yaz dedim, yani dedim WhatsApp'tan dedim, yaz dedim bana dedi. Çok teşekkür ediyorum Korifi'de ve herkese. Şimdi gurbetçilerimiz falan geldi ya, ne kadar çok sevenimiz varmış, ne kadar çok dinleyenimiz varmış, ne kadar çok yazmayıp da dinleyenimiz varmış. Vallahi billahi. Hasan yine kıskandı. Mekke dedi, sen dedi Tarkan mısın dedi. Ne bu dedi. Senden dedi fotoğraf çektiren çektiren dedi. Çektiren çektiren dedi. Çektiren çektiren dedi. Kıskananlar yine çatır çatır çatlasın onlar. Zaten hiç istemem program yapayım, isterim yatayım bugün.

Gönlünce güzel bir hafta sonu olsun diyor. Hatice ablam günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hatice ablam günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar. Neşe Hanım günaydınlar. Hiç yazmaz oldunuz. Hiç şey yapmaz oldunuz. Bak şimdi gördüm mesajı. Dün akşam göndermiş. Günaydın Aydın'a konuştuk, konuyu görüştük. Sohbet ettik biraz. Benim dinleyicilerim onlar, sizler bilmezsiniz. Her neyse WhatsApp'tan günaydın yazmış da. Günaydınlar. Yani bugün şey yapabilirim, nakit söyleyebilirim. Bugün hiç sevasiye vermeyeyim anayım mı? Bugün hiç kafam yerinde değil. Sabah sabah bir depona piştim. Ya bir depona piştim. Gümüşler aspirin, depon içtim, şu içtim, bu içtim. Benim haplını da ekliyorlar şeyine. Ben de gümüşler olduğum için kimin arabasına biterse bunun Türksün çağırıyor mu ya? Ondan ötürü depon hapı içtim. Sabah sabah kahve içiyorum şimdi kendime gelebileyim diye. Ya. Ay ben yapamayacağım program galiba. Kapayım galiba programı, ben kapayım. Efendim Sevcan Gürel ablam, aman Ekrem Nurşen günaydınlar. Ekrem abi Nurşen abla günaydın. Sevcan Güven ablama günaydınlar. Halil Belgenes'in günaydın. Ahmet Demirci günaydınlar. Bahriye Topali, Bülent Yusuf, Gülsüm ablama günaydın. Mehmet Recep günaydın. Güner ablama günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Akşam çok güzel bir geceydi. Güzel de söyledin, kırılsın ellerimi. Yüreğine, sesine sağlık demiş Güner ablama. Öteki şarkıları güzel söylemedin mi? Ötekilerini güzel söyledi mi? Dilek Hasan Halil, günaydın Kalibera, iyi terapiler dilerim demiş. Ali Santanyolu günaydınlar demiş. Serdar Mehmet günaydın demiş. Taner Hasan günaydınlar. Hüseyin Rasim günaydınlar. Ayşe Ali Babaoğlu günaydın, günaydın, günaydın. Kıskananlar çatlasın değil mi? Ama ben fotoğraf çıkamadım. Enişten dendiği yeğenimden bana sıra gelmedi demiş Güner ablam. Sen de gelseydin ne olacak? Havlamıyorum ben fotoğraf çıkmaya gelenlere. Hayır havlamıyorum. Burak Kara... Günaydın Gürkan Agam demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Seval Hanım günaydınlar. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Cuhu günaydın. KÇÇYT başkanına demiş. Günaydınlar, günaydınlar. Sen de oradan bildin Ayşem Cuhu. He? Karpuzun çekirdeğini yiyeyim mi yiyeyim, çıkarmadan yiyenler tarikatı başkanı ben mi? Yılmaz Kasım, günaydın Gürkan demiş. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

lazım. Mastika mastika. Max Aylan, Max Yoğurt, Max Salata Şifteri, Max Kefir'le günaydın dedik size bu sabah. Kendinize bir iyilik, bir güzellik yapın bu sıcak ama çok sıcak günlerde. Max'tan gitsin. Max Aylan, Max Yoğurt, Max Kefir, Max Salata Çeşitleri, maksimum kalite, minimum fiyat, Max. Tansos'ta bir kahvaltı mekanı var. La Bottega del Caffè. La Bottega del Caffè. Tansos'ta. Toşuz'da. Scala Potam yazda sevgili dostlar. Ama ne güzel kafe. Ama ne güzel kafe. Ama ne güzel kafe. En çok ismini seviyorum. Gül lezzetlerine de Taşuz'a gidersen bakacağım. Gümüşlerin Mehmet'in yeri giden herkes memnun. 3 tane kahvaltı tabağı var. Türk usulü. Zeytinli, peynirli, domatesli, ekmekli, ekmekli, yumurtalı, yumurtalı. Haftanın her günü taptaze malzemelerle hazırlanan kahvaltı menüleri var. Bugaça var. Pizzalar, krepler, taze kruvasan, dondurma çeşitleri. Her türlü kahve ve tatlılar mevcut. Just one street away from the beach. Scala Potamyaz'da La Bottega del Caffè. Gümülcineli Mehmet'in yeri. Gümülcineli Mehmet'in yeri La Bottega del Caffè. Gel beraber gidelim Alaçatı'ya. Hepsini güzel söyledin ama biliyorsun kırılsın ellerimin yeri başka bende demiş Gülen abla, bende de başka yeri. Kırılsın ellerim neye yarıyor? Gençliğim gidiyor tutamıyorum. Günaydın bari vay yanlarım ağrıyor demiş Tanju. Benim yanlarım ağrısa iyi, her yerim ağrıyor. Bak burunlarım tıkanmış, nereden üşümüş mü anlamadım ben. Akşam terli terli arabaya bindim, klimayı açtım. Herhalde ondan. Orası aslında çok sıcaktı, şarkı söylediğim yer eserdi. Burası sıcak, burası sıcak, araba serin. Vallahi çarptı bizi, yedi bizi bu araba, aman şeyler. Yedi bizi bu havalar, yedi bizi. Bozdu beni bu havalar, bozdu. Ay Tanju. Ay ay ay Tanju. Ama o Haşmet'in şeyi nasıl iri bir şeymiş, öyle irirken kıçından çarptı bana, az daha yere düşecektim. Kıç attırıyor, götünü attırıyor, böyle böyle böyle böyle. Bu Yasin. Bu ayı gibi bir şey, ayı yok gibi yo. Ana ayağı bir kalktı, otururken ben onu kısa boylu sandım. Ama yine ayı yogi. Aynı ayı yogi. Yine geldi yaz, kanım kaynı. Yok uçağa yetişemedim, gelecektim yoksa demiş Cuhu. Ha sen nereden yazıyorsun be? Fadile Erhan. La fotoğraf çektirdik Fadile Hanım'la. Gel gidelim. Vay ne koca kafam. Kafam kocaman mı, öyle kocaman mı çıkmış? Ne kocaman kafam var benim öyle. Bana derler çeşmede adam gibi. Gel beraber gidelim. Fadile Hanımcığım ne kocaman kafam var benim öyle. Kalırsın ben de yatıya. Yaşatırım seni krallar gibi. Ay ay kim koşacak şimdi? Ben ilk defa gördüm onu diyor Tanju. Ben de ilk defa gördüm. Hiç önceden hatırlamıyorum ben hiç. Ay nasıl ayı gibi bir şeymiş öyle o. Aynı bildin ayı yogi. Vallahi Tanju hiç koşacak halim yok. Hiç gözümü açacak halim yok. Görümün biri, gözümün birisi kalk gidelim öteki diyor, öteki bok kime otur diye. İki gözüm kendi aralarında anlaşamıyor bu sabah. Vallahi billahi. Hiç koşma git, hastayım de. Gerilin yat. Bacağımı pırttırmışım de. Bacağımı pırttırdım de.

krallar gibi. Bana derler çeşmede. Bugün sizlere ayın 23'ünde Sefo konserine bilet vereceğim. Her gün vereceğim. Her gün vereceğim. Her gün vereceğim. Sefo konserine bilet vereceğim. Nereye geliyor bu Sefo diyenler? Sefo şeye geliyor. My Club'a geliyor. My Club. Sefo konserine gitmek isteyen kızanlarımızın. Sen hiç aşık olmadın mı? 10 kişiye sırasıyla her gün bilet vereceğim. Hasan günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Hasan Şerif Ali, hijyen servis günaydın. Arda akşam orada sabah on numara. Günaydın Gürkan Aylı, hafta sonları denilmiş Necla Hanım günaydınlar. Mekke Terim'e günaydınlar. Mekke Terim çalışanlarına günaydınlar. Onlar en güzel menüleri hazırlıyorlar. Düğünleriniz için, etkinlikleriniz için. Sabah saatlerinde çorbalar hazırlıyorlar sevgili hanım. Mekke Terim. Mustafa Ali Çavuş ve ekibine çok teşekkür ediyorum. 1000 euro ve 1000 menü ve üzerinde menü aldığınızda şok fiyatlar uyguluyorlar. Etiyle, patatesiyle, pilavıyla, milavıyla. Tam düğün yemekleri Mac Catering'de. Olmadın mı? Beklediğin o yer canım ala çatımı. Bodrum'dayım, açıyorum kollarımı. Ben Bodrum'dayım. Almanya'dan dedi mi? Kaç kere sen de demiş Cuhu. Almanya'dan mı yazıyorsun? Yarın gene soracağım. Yarın pazar, pazartesi gene soracağım. Almanya'nın neresindensin gülüm? Aslen nerelisin? Eskiçeli misin, Gümüşlüler misin gülüm? Vay, Çiko'yu ne kadar çok merak eden varmış. Çiko'nun ne hayranı varmış. Ya? Geldi korifi Mustafa, Mustafa Bey. Bana dedi Çiko'yu da tanıdım dedi. Şükürler olsun Allah'ıma dedi. Çiko'yu da tanıdım dedi.

0: beyaz biber mi? Beyaz biber de var biliyorsunuz. İkisinin de tadı başka. Evet, ikisinin de tadı ayrı başka. Karabiber daha güzel sanki. Özcan, nereye gideceksin tatile? Bugün Sonafro son gün. Bugün Sonafro son gün, gidin arabalarınızı 20 euroya içine dişini yıkattırın. Sonafro'ya yıkattırın. Vedat'a yıkatın, Özcan'a yıkatın. Ondan sonra bir daha haftaya yıkatacağınız. 17 Ağustos'a kadar kapalı kalacaklar. Zaten bu hafta herkes tatilde olacak.
1: Ben Bodrum'dayım sen.
0: Allah çatırda. Sonafro, Instagram'da Sonafro olarak bulun. Evinizden, iş yerinizden alsınlar arabaları. Yıkayıp, paklayıp, temizleyip geri getirsinler. Ben Bodrum'dayım sen Allah çatıda. Gelemedik iki deli bir araya. Sarıca'ya giden yolda tren yolunu geçince bir tabela çıkıyor karşınıza sağda. Komotini bitti diye yazıyor. Kırmızı çizgi var üstünde. O çizgiyi gördünüz mü? Biraz daha ilerleyin. Sol tarafta Yunan mezarlığı var. Yunan mezarlığı geçince hemen yan tarafında, hemen Yunan mezarlığından sonra Sonafro var. Sonafro. Bu gece gel benim ol diyemem. Sana ben aşkımı söyleyemem. Utanırım, beni öp diyemem. Ele güne sorma beni. Yaralama, kırma beni. Hani o tatlı gönül çiçeğim? Hani kanatlı beyaz beneyim? Bu gece zevki sefa edelim. Şerefine vur kalemi. Meze yapıp harca beni. Karabiberim sabah sabah, dondurma isteyen var mı canı? Sabah sabah istemez belki ama biraz sonra isteyecek bu sıcakta. Gelato. Gelato. Dondurma salonu Piazza Gelato. Çikolatalı, Antep fıstıklı, çinekli. Muhteşem seçenekli. Seçeneklerle harika gelatolar. Dondurmalar Gümüşhane merkezinde, Katadon'un yanında. Pılatya İriniz'de 8 numara Katadon'da aynı yerde sevgili dostlarım. Gelato, Piazza Gelato. Sinan günaydın, Sinan günaydın, Sinan günaydın. SPS Consulting and Rent-A-Car bundan böyle profesyonel sürücülerin, yani işte kamyonların, arabaların, otobüslerin dijital takakyalarını da hazırlıyor. Takometre. Takometre, takometrelerini de hazırlıyor. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım ruhsat işlemleri, efendim gümrükleme, traktör ve her türlü tarım araçları işlemleri, tekne ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulanması ve ödemesi, devlet harç pulu basımı ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakında elektronik faturanızı da ödeyebileceksiniz. Sinan Soft'ta, Sofacan Çağsı, Eskiniko Market, Tin Aralığında Karabiberim.

Abi Meşeli Güner abi. Bu ne, bu ne neşe, bu ne neşe sabah sabah. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın cümleten. Günaydın, hayırlı yayınlar derim. Ben geldim, kasaptan foto atacağım. Git bak nasıl sözümdeyim. Seviyorsun paşam. Meşe'ye selamlar demiş Meşeli Güner abi. Ta Meşe'den. Kasaba mı gideceksiniz keçeyi? Nasıl bulacaksın kasabı, kaybolmayasın?

Çok insan geldi ki o ona selam söyledi, bu buna selam söyledi, o benim dedi, şu şöyle bir o benim dedi, bu buyum dedi, şu şuyum dedi. Vallahi kafacığım şu anda hiç zaten kafam basmıyor. Çok teşekkür ederim. Kafamda hiçbirisinin ismi kalmadı. İçelim hıncıların yerine. Gideceğim bakırsan demiş Meşeli Güner abi, araban var mı? Hatice ablayı da giderken. Hacı abla siz gitme. Günaydın. Günaydın Gürkan. Kolay gelsin davay napreş demiş Adem akraba abi. Sana da kolay gelsin. Bana da kolay gelsin. Hepimize kolay gelsin. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Efendim Toyota Ioannidis'e de kolay gelsin. İkinci el arabada Ioannidis. Toyota'da Ioannidis. Toyota'ların son modelleri Ioannidis'de. Bugün ayın kaçı? Bugün ayın 8'i, ayın 11'inden itibaren Toyota Yaris, Toyota Ioannidis'te 1500 motor, yeni Yaris Cross, çok güzel, harika kırmızı bir araba, 28.110 euro, 28.110 euro ödeme kolaylıklarıyla, taksit kolaylıklarıyla Toyota Ioannidis, Yunanistan'ın en güzel Toyota bayi seçildi. Evge, bravo Toyota Ioannidis. Günaydın Erdal, nasılsın Erdal? Erdal Bayram Erdal. Günaydın be. Karagözlü çingenem. Nasılsın Gökhan? Yiyeceğim kadar israf olmaz. Yani hep beraber gideriz. Sen alırsın da ta olmazsa demiş Meşeli Güler abim. Nasıl yiyeceğin kadar be ya? Koyacaksın buzdolabına, koyacaksın katapsik diye. Çıkaracaksın, yiyeceksin, katapsikli de eski zamanlarda değiliz ki. Eski zamanlarda buzdolabı yokmuş, tel dolabı varmış. Tel dolabı koyanlarmış. Ekler mekler bozulurmuş. Alma, Apo Mega Pisto Komotini denim ben demiş, cuhu. Dün oradan sizin köyün kıyısından geçtim. Cemal'ın oradan geçtim.

Koşun mu var, derdin var. Koşun mu var, derdin var, ne yapacaksın? İşte şimdi gittim fannemi, atletimi çıkardım. Tişörtüme gidip ki omuzuma konduğunda şey yapmasın diye. Tırnaklarını batırmasın diye. Bütün çizik, bütün omuzlarım çizik. Aşım aynada bir çıkardım tişörtümü, bir baktım her yerim çizik çizik. Tırmaklanık her yerim. Kuştan ötürü. Akşam rakılar nasıl oldu demiş Erdal Bayram. Ne rakısı be? Biz haram olan şeyden uzak dururuz. Ne rakısı? Allah Allah. Ben burada bir tarikat üyesiyim. Ben burada KÇÇ'de tarikatın üyesiyim. Allah Allah. Ben sizin şeyhinizim, şıkınızım. İçki mi içeceğim? Allah Allah. Allah Allah.

Günaydın abi demiş Emre Semerci. Nasılsın? Ganimera bro. 16 gün just relax demiş İlhan. 16 gün adıya mı çıktın? Akşam dedim işte bugünlerde dedim ayarlayacağız dedim çıkmaya dedim bir şeyler dedim. İlhan abim olmazsa istemeyeyim kimseyi dedi. Evet dedim İlhan abin seni dedim. İlhan abin seni dedim. Çıkmaya İlhan abin dedim sevsin seni dedim. İlhan takmış kızan İlhan abi de İlhan abi. Ya. Herkes de Çiko'yu merak edermiş. Gelen gelene Çiko sen misin? Çiko sen misin? Çiko sen misin? Çiko sen misin? Dur açayım kusun kafe kafeslerini duruyoruz. Ay, Sefo konserine bilet vereceğim. Duydunuz mu? Kime vereyim Sefo konserine bilet? Günaydın Norveç'ten herkese çalışanlara Çengel Ramadan'a İlyas'a bir Akdeniz akşamları çalar mısın demişler Ertan. Ne Akdeniz akşamı be sabah sabah be. Ne Akdeniz akşamı be. Akdeniz akşamı deme Haluk Levent aklıma geliyor. Demeyin bana Akdeniz akşamı demeyin.

Çiko hayırlı olsun, bilet kesin Çiko'ya çıkacak demiş Gökhan. Zaten akşam söyledim Çiko'ya çıkacağı bilet ama ayın 23'ünde Çiko'nun nişanlısının kardeşinin düğünü var. Çiko'nun karısının kardeşinin neyi oluyor Çiko'nun? Çiko'nun kayınçosunun düğünü var ayın 23'ünde. Yoksa tabii ki Çiko'ya çıkacağı. Ama her gün vereceğim. Her gün vereceğim. 10 kişiye vereceğim. Michael Abba geliyor ayın 23'ünde. Sefo. Bana yakışır misafirim ne de olsa demiş Meşeli Güner abim. Ay, affedersin yaş kaç? Affedersin yaş kaç? Çok affedersin yaş kaç Meşeli Güner abi.

0: Günaydın dünyanın en tatlı yengesine ve abisine. Kolay gelsin Gürkan, sana da demiş Özlem Kuru. Günaydın. Günaydın en dünyanın en tatlı ablasına. Günaydın dünyanın en tatlı, en harika Necdet abisine. Bak Aynur ablam, seneye bize İbiza'ya gideceğiz biz Ahmet'le. Seneye bize oradan uygun fiyatlı villa bulacaklar. Villa ev arayacaklar ya. Aynur ablamın kızı. Senin yeğen. Aynur ve Necdet'e kucak dolusu sevgiler diyor Özlem Kuru. Bana versene amca demiş Gökhan. Sana şimdi sabah sabah söylettirmesene sen beni. Sabah sabah söylettirmesene sen beni. Haydır haydır. Emre. Vereyim mi sana? Sinap Semerci İnşaat. Gümülcine'de. Sinap Semerci İnşaat. Gümülcine'nin merkezinde. Efendim bir telefon etmeniz yeterli. Bina yapmak isteyenler, inşaat yapmak isteyenler. Her şeyi onlar ayarlasınlar. Siz geri gösterin, kastınlar. Başlasınlar, temeli atsınlar. Tuğlaları, mulaları örsünler. Son kiremide kadar Sinap Semerci İnşaat. Gümülcine'de. Sizin hizmetinizde Instagram'da Sinap Semerci olarak bulabilirsiniz. Oradan telefon numaralarına bakabilirsiniz sevgili dostlarım. Güner abin çok neşelidir kız hanım. Anasını bırakmaz benim evladım. Günaydınlar, hayırlı sabahlar olsun Güner abine demiş. Hatice ablam. Bırakmaz, getirir, seni de getirir. Güner abi yaş kaç? Söz sen iste, gideceğiz ablam demiş Aynur ablam. Yok sen gelmesen de hani bize yer ayırmış olman yeter. Ama gelirsen iyi olur. Bize gösterirsin bakalım İbiza'nın klaplağını mulaplağını.
1: Gözüne bakma güzelim, beni yakma.
0: Akşam Ahmet'le de tanışacaktık fakat bütün gün İstanbul'da gezdi. Ondan sonra İstanbul'dan yola çıktı. Sonra Gümüşhane'ye saat 10:30 gibi geldiler. Çok dedi semelendim dedi abi dedi. Çok fena semelendim dedi. Dedim kardeşim dedim git dünyanın başka günü de var dedim. Başka gün başka zaman tanışırız dedim. Yakından dedim. Gitti uyuma sonra ne yapsın. De, bu sabah da kalkamadı kesin.
1: Kara kaş gözlerin elmas. Bu güzellik sende de kalmaz.
0: Yaşını söylemeye korkarsan benim gibi azıcık ufaltılabilirsin. Azıcık küçültür yaşını. Yok zararı. Günaydın Gürkan abi. Meşit'e tütün kıran Şadiye ablama ve eşi Enver abiye. Kolay gelsin demiş Ahmet Ömer Hasan. Günaydın Ahmet'im. Günaydın. Tamam o da problem değil. En güzel yeni hayat ayarlatacağım Cansu'ya demiş Aynur abla. Para hiç sorun değil. Hiç

Yaşım tutarsa vereceksin mi biletimi? Kalp hep aynı be ya. Hem benim de benim de gençlerim var demiş Meşeli Güler abim. Hayır. Neden sordun biliyor musun? Benim bile kafacım kaldırmıyor bu sefoyu. Senin kafanı nereden kaldıracak? Yerinde dur. Hadi sefo kudur. Yerinde dur, o seni bulur ya. Biri olur, ellerin olur ya. Caddede tur, nasılın otur. Konuş otur, ellere butur ya. Vay vay vay vay vay Demet ablam hoş geldin. Otur baş öyle, Gucci takımlar şekilsin öyle. Kıyakmış ablam, bana da söyle. Vay vay vay vay vay Demet abla, vay Demet abla. Nasıl beğendin mi sen bunun şarkısını? Gecemde tam kafa Melik. Sefo geliyor.

Meşeli Güler abim 58 yaşındayım diyor. 10 yaş ufaltmışsın kendini. 10 yaş çalmışım benim gibi. Arkadaşım ben de sabah sabah şimdi spor yapacağım demiş Erdal. Nihat edeceksin. Nida sana vereyim mi Sefo'nun biletini? Sana vereyim Sefo bileti. Yerinde dur, o seni bulur ya, biri olur, ellerin olur. İlhan sana vereyim mi? Meşe'ye günaydın. Vay biçilecek nohut var, vay biçilecek nohut var. Bu meşeler hiç bakmamışım bahçelere. Bu ne böyle be Nida? Vay vay vay vay vay vay vay vay giymişin Gucci takımları Nida.

Tam babana ver cadde bileti demiş Hasan. Sen Ayşem akşam çok yalamalık yaptın Haşmet'e. Vazgeçmeyeceğim ama vermeyeceğim sana, vazgeçtim. Git sana Haşmet versin. O da veriyor. Git o versin. Mahsus diyeyim ben. Vereceğim ben, vereceğim sana, vereceğim ben. Sana ben.

Vay Demet abla, vay Demet abla. Demet abla, Demet abla, Demet abla bilmem ne. Vay Gülşen abla. Vay Gülşen abla. Yasin nerede, bu sabah uyanmadı galiba demiş Hasan abi. Nereye uyanacak? Görmedin mi onu, erken dendi kaçtı. Ha, beraber kaçtınız siz. Dedim, düşündüm kendi kendime yolda gelirken, bunlar dedim niye erken kaçtılar dedim. Sonra dedim Gürkan dedim, onların dedim karıları var dedim, kızanları var dedim. Ya Haşim de, Haşmet'in de öyle, Yasin de öyle, Hasan'ın da öyle. Dedim onların karıları kızanları var, senin neyin var, bir kuşun var. Bu gece akşam kardeşime söyledim, dedim kuşu dedim yerine getir dedim, benim evime getiriyor, üzerini örtüyoruz kuşun. Ondan sonra ama hemen yanında pancur cam var, pancuru kapatmamış kardeşim. Pancur sesine kuş uyanabilir, korkabilir diye pancuru kapatmadım. Gece saat 4 mü ne? Pır pır pır pır pır pır pır pır pır pır pır pır pır pır pır pır pır pır pır pır kanat sesleriyle uyandım. Bıra şey gibi, Levent Kırca gibi sıçradım yataktan. Anacım ne oldu ya dedim, bıra bir baktım kuş çırpınıp duruyor. Anacını sattı mı naciyesi kedisi, gel cama, camdan hayvana ne yaptıysa hayvanı korkutmuş gece saat 4'te. Anacını sattı mı naciyesi, manyak vallahi, bile çok deli baş kedi. Bırak sen ya. Kuş pır pır pır pır pır pır pır pır pır kanat çırpıyor, hayvancının ödü patlamış. Konuştum ana Osman'ım dedim. Bak bak daha uçup gelmedi yanıma. O hayvanın akşamdan korkusu var. Ödünü patlatacak hayvanın. Kedisini ya. Ondan sonra Osman'a konuştum. Kapattım pancuru. Yattım tekrar uyudum. Zaten ne uyudum belli, ne uyandım belli. Bugün bana Apple'ın sağlık uygulaması çok az puan vermiş. Bugün bana çok az puan vermiş. Bak ne demiş bana. Uyku skorunuz düşük. Dün gece birçok şey skorunuzu düşürdü. Dinlenebilmek için bu gece yatağın zamanında gitmeye çalışın diyor. 100 üzerinden 47 vermiş bana. Ya uyku skoru düşük. Birçok şey skorumu düşürmüş dün gece. Dün gece ortalama yatağa saatinizden 2 saat 42 dakika sonra yattınız. Ortalama yatma zamanı. Dün geceki yatma zamanı 2.21. Solunum bozukluğunu son 7 günde çoğunlukla yükseldi. Yükselmiş. Akşam burunlarım tıkalı. Solunum bozukluğum. Uyku son 7 günde uyku ortalaması 6 saat 47 dakika düşmüş. Ben bilmem ne olmuş. Bütün analiz ana şey çıkarmış bana. Ay boç. Ya o kuştan dolayı o nefes alıp verişlerim ta normalin en üst seviyesine de az kalsın anormal olacağımış. Bak kalp atışım ortalama kaç durma kayım akşam 72-60 dakikada. O kediden dolayı kuş çırpındı, korktum. Kalbim küt pır pır pır pır pır pır pır pır kuş gibi çırpındı benim de kalbim. Anacını sattım naciyesini ya. Ne diyeyim ben sabah sabah gene size ben. Arkadaşım hareketli güzel bir şeyler çaldır, spordayım demiş Erdal. Bu çaldırdığım şeyler ne? Ha? Bunlar ne be? Ya bunlar cenaze havası mı? Ha? La havle ve la kuvvete illa billahi aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Getireyim sana Norveç'ten mavi hap. Adamın oksijenini tazeliği demiş Mehmet Hacı abim. Ama mavi hapı sen yut. Mavi hapa ihtiyacım yok benim. Vallahi Türk gibiyim, çürük gibiyim, matkap gibiyim. Akşam okun mu 2.30, 5, 7.30, 10 demiş. Oho akşam neler yaptık. Tam da benim tonumdan çaldılar. Fa diyes dedim, mi dedim falan. Yemek yerken geldi zaten Rıdvan, hemen tuttu mikrofonu ağzımı. Ne oldu yaz dedim, birden bir koca bir şey gördüm ağzım kenarında. Vallahi şaşırdım. Rıdvan gelmiş o gene yanıma. Ondan sonra kaptım mikrofonu, bir daha kimseye bırakmadım. Çok teşekkür ederiz Mehmet'e, Rıdvan'a. Oradaki müzisyenlerin kardeşlerimize, arkadaşlarımıza çok güzel bir gece geçirdik gerçekten. Oraya gelen tüm misafirlere, herkese
Çok da güzel köfteler yedik. Kendi tabağımı yedim. Skut'un köftesini de yedim. Çiko'nun tabağından da azıcık aldım. Tanju'nkinden de aldım biraz işte. Sağımda solumda ne varsa oradan toparladım. Ümit nasıl köfteler be? Nasıl köfteler? İlk defa yedik Orfin'in köftesini Ümit Şaban. Bundan sonra sürekli gideceksin. Bir de güveç olsa of of of. Akşam güveç yoktu. Ne havası bu şarkılar Gökhan Karali? Sen yufkacıyı unutmasana. 4 dakika kaldı yufkacıya. Sen bana yufkacıyı hatırlat. Unutturma bana yufkacıyı. Al bakayım. Sen mikrofonun... Sesin niye bozulmuş senin diyor Emre Semerci. Ben de anlamadım arkadaşım işte. Sıcak sıcaktır. Geldik buraya. Aa, Osman'ım gel. Ne yaptı akşam sana o hınzırın naciyesi? Seni dün korkuttu mu camdan? Nacesini ya. Sen hiç korkma benim Osman'cığım. Aman gene, aman gene, aman gene. Gel sen kuşum benim, gel. İrfan Topal abiyle de tanıştık akşam yakından. Günaydın Kral, süperdin akşam. Süperdik akşam. Kolay gelsin demiş. Çok teşekkür ederim. Yakından tanıştığımıza çok memnun oldum. Sen yorgunsundur diye ben oraya gelebileceğini düşünmüyordum ama uçakla geldim. Ne olacak dedi. Uçtum geldim dedi. Gürkan Kavala'dan Üzüm Fabrikası'ndan günaydınlar. Sıradaki şarkı tüm yanımla arkadaşlara gelsin demiş. Halide Mümin Kavala'ya Üzüm şarkısına, aman Üzüm Fabrikası'na günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Günaydınlar.

Rıfat Marketler, Batı Trakya'nın gururu, hijyenik ortamıyla, tertemiz raflarıyla, uygun fiyatlarıyla, kalite marka ürünleriyle. Rıfat Marketler sevgili dostlarım. Rıfat Bey ve ekibine kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Bangır bangır, bangır bangır, bangır bangır, zangır zangır kolay gelsin. Rıfat Marketler. Bin bir çeşit, tek adres. Haydi haydi, saldır.

Gülsüm abla, çiğ köfte yaptın mı? Gülsüm abla, çiğ köfte yaptın mı düğünlük? Sen sesini yorma, akşama lazım demiş Gülsüm abla. Ben şimdi öğlenin yatacağım, uyuyacağım, geçer o. Sen düğünlük ne hazırladınız? Çiğ köfte var mı? Sakın bana birazcık ayırasınız. Çok insan gelir şimdi. Bana kalmaz. Benim sesim ancak çiğ köfteden düzelir.

0: Ya akşama da sana şarkı söyleyeceğim. Biz sanatçıların işi de zor. Biz az solistlerin işte. Her gece. Her gece bir yerde çıkıyoruz. Akşam bir korifide sahne aldım. Bu akşam yapma. Kudurma sen de. Mikrofon girme. Yapma be kuşum be. Kuduruk. Yapma kuşum. Bu akşam da Karaköy'de sahne alıyorum. Ya. Zor iş, bu şarkıcılıkta zor iş. Hüseyin Terfos, günaydın Gürkan abicim, kolay gelsin, günün neşeli geçsin demiş. Ama Hüseyin sen influencer mı oldun? Tövbe bismillah yarabbim yarasın. Sen influencer mı oldun be Hüseyin? Hangi tünele girdin, hangi tünelin ucunu gördün sen? Baktım ki o da ne, sürü sürü bir sürü çile. Ben sen influencer mı oldun?
1: Hüseyin'in yollarda size böyle mağaralardan konuşuyorum, derinlerden. Tünelin ucu gözüktü. Burası tünelin ucu. Tünelin ucundayız. Suların altına geziyoruz.
0: Tünelin ucu gözüktü değil mi?
1: Hüseyin'in yollarda.
0: Gördün mü Hüseyin yolunu? Ucunu tünelin. Gözüktüse ucu hiç problem değil. Ucu gözükmeyen tünellerden kor. Gilmek. Hüseyin de influencer olmuş. Influencer'dan geçince influencer. Öpsen geçince bu dünyada. İnmiş. İnmiş Edip günaydın. Günaydın. Günaydın abim. Güzel bir hafta sonu olsun. Macaristan'dan selamlar demiş İlyas. Günaydın İlyas. Tatlıları yedin mi yanına mı aldın? Günaydın. Günaydın. Vay Solingem bıçak getirmiş bana hem de kırmızı beyaz İlyas. Vay anam ne sevindi. Alman bıçakları çok ünlü. Gördün mü ne büyük tünel diyor Aykut. Gördün mü? Suların altına girmiş kızan tüneli. Baktım ki o da ne sürü sürü bir sevgiyle. Vay bu kızan büyük influencer olacak. Büyük içerik üreticisi olacak bu kızan. Çok büyük.
2: Ama sen ne diyesin? Ben ayıptır söylemesi. Nereden tutacağımı şaşırıyorum. Sen çiğ köfte isteyesin.
0: Yok mu çiğ köfte?
2: 1200 kişi çağırmışlar. Gürka ne çiğ köftesi?
0: Ama vay Gülsüm abla 1200 kişi çağırdık. Vay.
2: Yani olsun. Bir de çiğ köfte mi yapacağız? Aman.
0: Ben sandım çiğ köfte yapıyorsun ondan.
2: Ben yapıyorum. Ben o kadar çok becerikli değilim. Elde öyle saatlerce çiğ köfte yoğurayım.
0: Ben yapıp getireyim o zaman Ayşem'e çiğ köfteyi. Ben yaparım. Ben yapacağım. Bir kısım pul biber at ağzına, bir yansın açılır sesin demiş Gülsüm ablam. Bir de baktım ki o da ne sürü sürü bir sürü. Yemedim daha, Almanya'da yiyeceğim demiş İlyas. Ha bakalım. Ayşem Mert gelemedi. Mert'in eşi düğüne gitmiş. Kız hanımı Mert'e bırakmışlar. Aradık onu görüntülü. Garip garip baktı bize. İşte evli olan insanla evli olmayan insanın farkı. Kısa defa. Günaydın be tevekkel demiş İlyas. Ne oluyor be? İlyas Meryem İlyas. Evet. Gökmen'de de toplanacağız. Gökmen'de de balıcık yiyeceğiz. Çok sıcaktır ağabey dedim. Kızanlara akşam. Klimalı yeri yok mu dedi. Var dedim ama dedim içeride dedim klima açmıyorlar dedim. Ben dedi klimasız yere oturmam dedi Gökay. Sen de amma sosyetesin be Gökay. Oturmam dedi. Gökmen balık için Gökmen. Karides için. Gökmen her yeri tüy yaptın. Allah felacını vermesin. Gökmen sevgili dostlarım. Balım ve karidesin adresi Yastıköy'de. Tam yolun üzerinde. Arada ortam güzel olursa çekiyoruz bir şeyler demiş Hüseyin. Terkos. Bu çekmiş kafadan mı çektin bu videoyu? Dört dakika geçti yufkacı. Yufka deyince. Trakya yufka. Rıdvan Feyz, Rodopin'deki bakkal ve marketlerde yufka deyince yufka deyiz. Rıdvan Feyz, Trakya yufka, Büreklik yufka, Büreklik. İki gemi yan yana çalar mısın? Norveç'te çalışan İlyas dostuma gelsin demiş Çengel Ramadan. Çalarım. Çalar mısın? Norveç'te çalışan İlyas dostuma gelsin demiş Çengel Ramadan. Çalarım.

Rosaline günaydınlar. Rosaline Butik indirimler devam ediyor sevgili dostlarım. Ve Rosaline Butik'te %30 %40 indirimler. Abiye giyimde, günlük kıyafetlerde, çanta, takılar, takı setleri, işte ceket, takım elbiseler, çanta ve aksesuarlar kombineniz için. Aksesuar, takı set de var herhalde. Var mı Rosaline? Gamze. Tesettür giyimde %50 indirim var. Dur ama mikrofonu engelliyorsun, yapma. Rosaline. Divokütübir'de, Gümüşhane'de, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde, Espresyonist'in yanında. Rosaline. Rosaline. İki dost, dost cenaze hizmeti ve malzemeleri. Çukur Kahve'nin karşısında eski Esat Orhan'ın olduğu yerde. Size hizmet veren cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. İki dost sevgili dostlar, çok teşekkür ediyoruz. Hellas Brokat, prefabrik evler. Hellas Brokat'ta. Hellas Brokat olarak sayfası var. Instagram'da girin. Çok beğeneceksiniz. Çok hoşunuza gidecek. Prefabrik ev deyince Hellas Brokat. Ne kadar sağlam yapıyorlar. Ne kadar güzel yapıyorlar. Ne kadar güzel çelik iskeletleri var. Girin inceleyin. Gidin konuşun. Konuşun yolla. Seden dinlemede misin Seden? Perihom'da indirimler var. Perihom'da Seden'in eşinin mağazasında sevgili dostlarım. İskeçe'de Siras 3'te bugün cumartesi. İndirime gel, Perihom'a gel. Efendim bütün mangal çeşitlerinde %35 indirim. Kristal ve porselen takımlarda %40 indirim. Ve diğer bütün ürünlerde %50 indirim. Siras 3'te, pazar yerinin olduğu yerde, hizmetinizde.

Neyi gördüm ben? Çiko, Çiko demişim. Hüseyin bu ne? Akışlar git geri dön. Yardım et. Bu içeriye şu anda ulaşılamıyor. Aykut sen geldin mi? Burada mısın Aykut?

çatlasın patlasın Allah aşkına. Bizi çekemeyenler. Yani sonları pastane olsun, gitsinler pastaları sevinsinler. Kafa pastanesi olsun sonları. Drop pastanesi olsun. Drop pastanesine gitsinler. Gitsinler dondurmaları sevinsinler. Yılbaşı incisi gibi.

0: Şimdi Drop Pastanesi Furkan efendim armut, bildiğiniz armutu armut yapıyor, lezzetli armut gibi. Bildiğiniz şeftali yapıyor, lezzetli şeftali var içinde. Meyvelerin şeklini veriyor, tadı da meyve tadı. Böyle harika pastalar yapıyor. Yurt dışında yarışmalara katıldı, ödülleri aldı. Drop Pastanesi'nin güzelliğine güzellik kattı. Furkanis, Furkanis olarak Instagram'da bulabilirsiniz. Drop Pastanesi olarak bulabilirsiniz Drop Pastanesi'ni. Efendim, Drop Pastanesi, enfes dondurmaları. İşte canım dondurma demeyin, hayır, hazır dondurma değil bu dondurmalar, onlar kendileri yapıyorlar. Harika dondurmalar, Drop Pastanesi'nin dondurmalarını deneyin. Drop Pastanesi'nin ürünlerinin hiçbir çeşidinde glikol şurubu kullanılmıyor. Çünkü günlük üretim yapıyorlar, gerek duymuyorlar. Bu da önemli. Glikoz pastanesi, aman glikoz pastanesi ne demek ya? Drop pastanesinin cheesecake'lerini, işte pondik alplerini, pastalarını, turtalarını ve enfes dondurmalarını. Kadayıflı tulumbalı dondurma bile var ya. Vallahi billahi ya. Drop pastanesi Şapçı'da. Kütelin hemen bitişinde. Kaymaklı. Oh oh oh oh. Musa'cık'ta bile online'sın. Buraya kadar duyulursun Gürkan Akademici Burak Kara. Musa'ca pervanelerin oraya da günaydınlar, selamlar. Kaymaklı biberli. Oh oh. Düz duvara tırmanıyor. Düz duvara tırmandırıyor. Akşam yedim kuarifinin köftelerini. Bugün düz duvarlara tırmanacağım. Spiderman gibi. Spiderman, Süpermen, Süpermen gibi. Biberli.
1: Zıplatır mı?
0: Ne zıplatması? Hoplatıyor. Hem hoplatıyor, hem zıplatıyor, hem oynattırıyor.
1: Atlayın bakalım.
0: Çat çat çat. Ben bir karabiberim, yuvarlanır giderim. Çok konuşma kayınana, seni deli ederim. Çıkana hiç dedecikler sabahleyin kalkınca böyle yapıyor değil mi? Böyle yapıyorsunuz.
1: Ben bir karabiberim, yuvarlanır
0: gitsin. Kim bak kuşum oradan, gel buradan, bütün miktiği tüy yaptım ben, acını sattım. Gel bu Osman'ıma, gel.

0: Benim bir cadim var.
1: Sevdiğimi aldın.
0: Oh oh oh.
1: Dediğimi yaptın.
0: Oh oh oh.
1: Düşmanlara nispet.
0: Çatlasın düşmanlar.
1: Çatlayın bakalım.
0: Patlayın bakalım. Ne oldu be Emre?
1: Aman
0: Tarkan gelmeyecek mi Gümüşhane'ye diyor. Ha?
1: Kaynanam oldu sapsarı.
0: Ne diyorsun sen be?
1: Fikir çekemiyorsa. Gelsin ona fesat.
0: Ama bizi çekemeyenleri fesatlık hastanede tutsun be. Tarkan'a ne gerek var, ben varım be burada. Yapma be kuşum, bu kadar tüy nereden dökülüyor küçücük kuştan be? 30 santim bir kuştur kuyruğundan beraber. Nereden dökülüyor bu kadar tüy? Gel. Ya Allah, bismillah, bütün deli hayvanlar bende. Bütün deli hayvanlar bende, deli hayvanların hepsi bende. Neşem yok anne, o düğüne gelmem. Ne gülümü takarım, ne de göbek atarım. Oraya biçe gidin, Fener'e gidin. Şaldır diye sulara atlayın. Fener'de, oraya biçte. Oh, güzel güzel dondurmalar yiyin. Ice tea'ler için, biralar miralar için Fener'de Eurabiç'te efendim kroket, tavuk kroketi yiyin, patates kızartması yiyin, ne bileyim işte burger yiyin, hamburger. Ay çok güzel hamburgeri var, tam elime sıçtım, güzel oldu. Allah senin, ama artık bıktım senden.

Eorabiç. Fener'in gururu sevgili dostlarım. Pizzalar çok harika. Pizzalar da çok güzel. Neşem yok anne. O düğüne gelme. Mehmet Nazif abi. Nasılsın? Günaydın. Sen gidip bizim kasaptan alışveriş yapmayacaksın mı? İskenceden. Kuru kasaptan. Sen hep kasap kapalıken geliyorsun. Ha senin geldiğinde zaten kapalıydı galiba onlar. Nihat. Kuru kahveci Nihat. Hakan. Şapçıya günaydınlar. Eski Bankası'nın bitişine günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, kuşum günaydın. Günaydın. Kendi kuru kahvelerini 48 yıldır üretiyorlar. Kendi tayinlerini de kendileri üretiyorlar. Şapçı kahvesi, Nihat kahvesi harika. 10 numara 5 yıldız kahve sevgili dostlarım. Seçkin Bakar ve marketlerde de bulabiliyorsunuz. Karaçanlar'da ekonomi markette de bulabiliyorsunuz. Şem yok anne, o düğüne gelmem. Yarimi ellere, ellere vermem. Dört mevsim aile lokantası. Dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika sevgili dostlar. Suların, hışır hışır akan suların ağaçların arasında harika bir taverna. Çevirme yapıyorlar. Çevirmenin eti dökülüyor sevgili dostlarım. Kokoreç yapılıyor. Tadından yinmiyor. O kadar güzel. Hamdi abi ve ekibi dört mevsimde de güzel. Dört mevsimde de harika.

Yani molla. Molla Ali uyandın mı? He? Uyandın mı Ali molla? Kuşum Ali molla yanlış mı? Çağır bakayım Ali mollayı. Ali molla uyandırırsın. Çağır bakayım. Ha, uyandı galiba.

Neredesin sen be kerat ha? Ha? Ne yapıyorsun Rasi? Çok günler var, yoruluyorsun galiba Rasi. Kazdır Rasi. Çektir Rasi. Sana tatil yok mu Rasi? Özkom Mehmet Özcan. Oğuz Akli'me günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Özkom Mehmet Özcan, Yasıköy Yalancı yolunda 1. kilometrede Yunanistan çapında en uygun fiyatlı inşaat panelleri onlarda. Bu panellerle yapmış oldukları harika konteynerlar. Gidin yakından görün. Ters V şeklinde çatıları var. Ne kar tutuyor, ne bir şey, hiçbir şey değil mi? Öt kuşum sen, öt kuşum. Öt kuskan düşmandan çatlasın. Oo, konuş, konuş. Vaçı neydi vaçı vaçı cümeli kedi. Oyk, oyk, öt, öt, öt. Aman aman aman ne güzel ötermiş. Akşam kediye dözseydi ne böyle? Ha? Üç yazdı batatmış kedi senin akşamlarcıya. Ya? Bana öt yesin burada böyle. Ya öt. Ne anlatıyorsun be? Hep yalan söylediklerin. Onu paramız geliyorsun.

Yok yok istemem. Yok konuş. Hadi Bülent abla. Konuş kuşum, Bülent ablayla beraber öt. Yaşa. Elinden çok. Bura ne şarkılar söylüyor bura? Yaşa be Osman be. Yaşa be. Toprak bebek gibi bir açıldın, birden açıldın. O kız anda konuşmadı konuşmadı, bir başladı konuşmaya. Şimdi kimse susturamıyor. Şimdi toprağı kimse aşk olsun susturana. Aşk olsun susturana toprağı. Enişte. 2.5 10 7.5 5. Enişte. 2.5 10 7.5 5. 2.5 5 7.5 10. Enişte. Enişte. Şener. Batı Trakya'da kula az çitenler Şener'e gidiyorlar. Honda Center'ın karşısındaki yolda. 2-5-9-0-0-27 numaralı telefonda Şener. İskeçe'de. Emborko Kozmo... pardon. Zana Kiss'in karşısında Şener. İskeçe'deki ismi en eskisi. Ambrosia Trans. Yunanistan'dan herhangi bir Avrupa ülkesine, herhangi bir Avrupa ülkesinden Yunanistan'a istediğinizi taşıyor. Ev taşıyor, koltuk taşıyor, kanepe taşıyor, araba taşıyor, maraba taşıyor. Araba maraba. Ambrosia Trans. HS Kars, Hüseyin Aspat ve ekibi Yastıköy'de. HS Kars'a günaydınlar. İkinci el arabalar. Efendim araba kiralama. HS Kars'ta 9 kişilik minibüsleri var. Bu minibüsleri sizi istediğiniz yere götürsünler. Şoförleriyle beraber istediğiniz yerden alsınlar. Mesela havalimanlarından. Mesela Sofya Havalimanı'ndan. HS Kars. Ayşe Mertoğlu hiç yazmıyor. Ayşe Mertoğlu ablama sevgiler, saygılar. Ayşe Mertoğlu Batı Trakya'daki süslemeci, 1984 yılından beri bu işi yapıyor. Ayşe Mertoğlu sevgili dostlarım, çok teşekkür ederiz. Ayşe Mertoğlu'na, San Siro çalışanlarına günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. San Siro ile sevgili dostlarım, saçlarınız dökülmesin. Türkiye'nin en çok satan markası Bioplas ve Bioxin ürünleri. Bioplas ve Bioxin ile saçlarınız dökülmesin. Seçkin mağaza ve marketlerde San Siro kozmetik farkıyla Bioplas ve Bioxin'i bulabilirsiniz. San Siro'nun satış noktalarında da bulabilirsiniz. San Siro, Bioxin, Bioplas, Bioplas, Bioxin, saçlarınız dökülmesin enişte. Limondan Osman'a günaydın demiş. Günaydın Gürkan. Bizim gücü de çok tüy döküyor. Limondan Osman'a günaydın demiş. Bizim Osman'ın şu ana kadar sesi çıkmazdı. 3 gündür maşallah sizi sesi... Bak bak nasıl çakırdıyor. İnşallah konuşmaya da başlayacak. Bak bak. Yaşı Osman. Limondan Osman'a şaba. Limondan Osman'a şaba. Nasıl tüy döküyor ama nasıl tüy. Her yer tüy. Bilirsin zaten, anlatmama gerek yok. Vallahi billahi bariye. Vallahi billahi bariye. Asıl Bariye yazmışken Serdar'a da günaydın diyelim. Bariye'ye de günaydın diyelim. Efendim siz tatile çıkmıyor musunuz? Tatil yok mu? Serdar uzun yılların tecrübesiyle kumaş kaplama işleri, koltuk üretimi, efendim pergol üretimi, tenteler, jel kaplamalar. Nerede? Gümüşce Kozmo yolunda 1. kilometrede. Sizin hizmetinizde. Şava. Dilek pastaya da çok selamlar olsun. Buradan öpüyorum çok demiş Özlem Kuru. Akşam çok güzel şarkılar söyledin demiş Ali abi. Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Sağ olun efendim. Sağ olun. Güzel şarkılar söyledim. Dilek pastaya da selamlar. Onu da senin gibi radyocu yapalım diyor. Timo. Toprağı mı? Abi o kızan durduğu yerde durmuyor. Yanık içinde kurt var. Bu oturamaz öyle besler benim gibi. Osman Gürkan, bir de Osman Gürkan Toprak. Toprak Osman Gürkan. Toprak Osman Gürkan. Ay her yer tüy, her yer tüy, her yer bok, kuş boku. Günaydın kutsal cumartesinden demiş Aysun. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. İsmimi verme. Çiko hepinizden yakışıklıydı masada demiş. İsmini verirsem şimdi senin ismini. Kilo almış. Yanacıkları tam sıkmalık olmuş. Neresi yakışıklı? Abi dedim, senin dedim kilo almışına.
Vereceğim aldım kiloları dedi. Şimdi dedi. Eşeğe transfer oldu. Cristiano takımına transfer oldu. Sizin proponisler başlamış, üreceğimiş. Tombicik tombicik olmuş yanakları. Tam sıkılmalık olmuş.

0: Arkadaş. Yaşa bak ama.
1: Sen benim sen benden şimdi dalga mı geçiyorsun ama dalga mı geçiyorsun? Ne sünnet
0: Gürkan, düğünü? Gürkan. Vallahi çok büyük marka olmuşsun, çok büyük isim olmuşsun. Gurur duydum seninle akşam. Önüne gelen fotoğraf çekildi, imza. Çok güzel oldu sünnet düğünün. Bir kere daha yapalım sana bu sünnet düğünü. Harikadır. Yaşa bak ama. Yaşa bak dayıma.
1: Abi senin gene kalk oynama dedim. Kolum ağrıyor dedim. Benim ağrıyor dedin. Abi o Yasin nasıl ayı gibi bir şeymiş o. Ayı yogi gibi bir şeymiş o. Ben otururken onu ufak sandım. Anacığım bir kalktı oynama. Bildiğim bir ayı yogi kalktı. Bir de kilolu. Bir de kilolu. Lan buradan buradan bur gelip bana kıçını da arttırıyor böyle böyle böyle böyle böyle böyle. Bir kıç vurdu bana. Yemin ederim az kalsın düşecektim. Nasıl şöyle senin artlığın mı? Onun acım ayı gibi. Kimmiş o çikon yakışıklı diyen çirkin diyor Hasan. Sen de mi kıskandın? Tommy Hilfiger. Ha? Scott'tan gene pişti olduk. Scott'ta siyah Hugo tişört giymiş. Allah'tan benimki yakalıydı. Scott'unki yakasızdı. Scott'ta da iPhone 17. Onunki Pro, benimki Pro Max. Biz kocaman radyocuyuz. Ya.
2: 2,5-5.
1: 7,5-10. Amca benim kuştan da selamım var demiş Gökhan Karali. Kırk katırı çoktan beri çalmayan demiştim için doğru vallahi bile kırk katırım var kırkı da kara. Kimmiş o pardon onu aktardım. Haşim. Haşim benim kuş gagalasın seni. Osman gagala kuşum onu. Zaten sen sardın benim başıma bu kuşu. Bak her yer tüy bak.

Masanın en yakışıklı delikanlısı Hasan Şerif Ali'ydi. Hacen Servis. Hasan Şerif Ali. Siz bugün sponsor musunuz be? Ha, değilsiniz. Bugün sen sponsorsun. Hasan'da bir parfümler var. Arın arabanıza koyun. Arabam ister gibi kokuyor. Kızlar kendiliğinden giriyor arabanın içine. Ben akşam koydum Hasan'ın parfümünden. Giderken yolda kız erkeğe hepsi doluştu arabanın içine. O kokuya geldi de hepsi. O kokuya. Hijyen servis temizliyor. Hijyen servis ilaçlıyor. Hijyen servis, hijyen servis. Tuvaletlerinizin mis kokması için, evlerinizin mis gibi kokması için, arabalarınızın hatta güzel kokması için hijyen servise şaba. Hasan Şerif Ali seviyor sanırım. Hijyen servis 2,5-5, 2,5-10. 2,5-5, 2,5-10. 7,5-5, 2,5 yönler. Jet ski bunlar, jet ski bunlar ve... Enişte... Fatih de tam karşıda, çok geçmiş olsun, görünmeyen görünmez bir kaza geçirmiş, az kalsın gözü çıkacakmış. Vallahi billahi yemin ederim o da gelecekti ama akşam hastanedeydi, gözüne demir girmiş kızanın. Gözüne girmiş, yanlış anlamayın, vallahi de billahi de gözüne girmemiş, çarpmış böyle bütün kan içinde. Bende fotoğrafı var, uygun fiyat karşılığında gönderebilirim Fatih'in gözünün fotoğrafını, kanlar içinde size, kanlar içinde kalmış. Koltuk tamirinde Fatih, koltuk kumaş kaplama işlerinde Fatih, koltuk üretiminde Fatih, arabaların kumaş kaplamalarında, direksiyon kaplamalarında Fatih. Ne Hasan ne Ketering'in olduğu yerde karşı karşıya. Ne kıskanacağım, kızan yakışıklı gerçekten. Anya'yla dargınız diyor Hasan. Kimle dargınsınız? Anlamadı mı? Kim yakışıklı be? Çiko mu be? Geç oradan be. Geç oradan be. İyi hafta sonları. Günaydın demiş Elif Karaosman. Yanaklarını sıktı bunun. Çikosu. Selam Gürk Hanım, nasılsın? Jet ski bunlar derken ne demek istiyor bu şarkıda demiş Entel Maganda. Jet ski. Sen bilmezsin. Zenginlerde var o. Bende var mesela. Ya. Mert. Mert. Neden aldın devletin sikisini be? Ah Mert, ah Mert, ah Mert. Dün Mert'i kıskandırmak için video klisi yaptık ona. Kızan bakıyor. Öyle masum masum bakışlarına vallahi billahi üzüldüm. Nasıl bakıyor ama, nasıl bakıyor? Hani kedinin ciğere baktığı gibi bakıyor bize. Mert, Mert. Ben mi dedim sana evlen diye? Ha? Ben mi dedim? Ayna ile dargınız çirkinlikten demiş Hasan Şerif Ali. Yasin Kalenci günaydın Asoliz demiş. Enişte. Enişte. Eniz. Senin bu yaşta müzik kafan kaldırmazsa 5 sene sonraki halini hiç düşünemeyem Eniz. Elif Karaosman, benim diyetisyenim, sizin de diyetisyeniniz olsun. Bana kilo verdiren isim size de verdirsin. Sizi de stilaki yapsın. Kilo almak isteyenleri aldırsın. Elif Karaosman, efendim uzman diyetisyen, 4 yıl okumuş. Üstüne 2 senede uzmanlığını almış diyetisyen. Elif Karaosman, halk okulu değil 3 numarada. Eski mahkeme binasının arkasında. Hastalıklarda beslenme tedavisi, 0-1 yaş arası beslenme. Menopoz döneminde beslenme. Sporculara özel bol proteinli, az karbonhidratlı, benif biliyor alacağını beslenme. Çünkü sporcular gerekli proteini çok böyle bodybuilding falan yapanlar özel beslenmeye ihtiyaç duyuyorlar sevgili dostlarım.

0: Ablam da eniştem demiş Mehmet. Evet, tanıştık. Ablana çok benziyorsun. Çok benziyorsunuz Mehmet. Tanıştık, fotoğraf da çektirdik. Fotoğrafı göndermiş. Vallahi aynı ablana çok benziyorsun. 2,5, 7,5, 5. 2,5, 10, 2,5, 5. Okuma o müzik grubunda genelde ondan gelmedin sen? Ha? Ondan mı gelmedin? Timo! Kırk atır geleyim. Kırkı da kara. Kırkı da kara katırların. Ama bu traktör niye böyle boyasız Timo?
1: 5, 7,5, 10. 2,5, 5, 7,5, 10.
0: Ama bu traktör... traktör hep... Sus be deli kuş. Boya lazım. Selam, pardon. Bunu aktardık. 7,5, 5. 7,5, 5. 7,5, 10. Günaydın hayırlı yayınlar dilerim demiş Erdem Belin. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. Günaydın Gürkan Bey, iyi yayınlar diyorum. Nasılsınız bu sabah demiş. Kuru Kahveci Nihat, siz kimsiniz efendim? Sizi bizi konuştuğunuza göre kimi yazan kim? Hakan Bey, siz misiniz efendim? Niye sizi bizde olduk be biz? Nurten ablam. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın. İki hafta izne çıktık diyor Timuçin. Nereye gideceksin? Lagaras'a gitmeyesin tatile. Oğuz. Kardeşim. Haşim o demiş Paşalı. Ya. Ya. Haşmet. Haşim senin. Emre. Sus, günaydın, hayırlı hafta sonu diliyorum demiş Oğuz Mehmet. Yas Oğuz kardeşime günaydınlar. Taberna Korefi günaydın, hayırlı hafta sonları yayınlar ederiz demiş. Çok teşekkür ederiz. Sanki akşam köftelerin tadı bir başka güzeldi. Vallahi billahi bak. Ben sizin o tarifi çalacağım, ChatGPT'ye bulduracağım onu. Dedi ki, akşam Veysel dedi, Gürkan abi dedi, o köftenin içinde dedi kuzu eti var dedi, bilesin dedi, ondan öyle kuzu dedim kardeşim dedim, ben dedim kuzu eti yemiyorum dedim. Ondan sonra var Gürkan abi dedi, ama çok dozajını iyi ayarlıyorlar dedi. Işte. Hiç kokmuyor dedi kuzu eti. Hiç bilmiyorum. Var mı kuzu eti içinde? Günaydınlar Korifiye. Günaydın, akşam çok güzel bir gece oldu. Çok sadece çok geç geldik. Orası sıcak, arabada oturdum, klimayı açtım. Ses mes kalmadı ama güzel eğlendik. Çok teşekkür ederiz her şey için Korifiye. Korifinin tüm Korifi çalışanlarına, patronunu başta olmak üzere orada bize hizmet veren tüm kızanlara, tüm garsonlara çok teşekkür ederiz. Çeşmeye mi gideceksin Timuçin? Hangi çeşmeye? Ferdi Tayfur'un çeşmesine mi? Hani susadım çeşmeye varmaz olaydım diye. Var mı Gökçener'de öyle bir çeşme? Beni de çağır çeşmeye. Ben de geleyim. Çok güzeldi köfteler. Ciğer de çok güzeldi diyor Yasin. Maşallah. Ama senin boyun ne kadar uzunmuş öyle, sen aynı Ay Yogi gibisin de. Ben Yasin. Ay Yogi'yi biliyor musun? Bilmezsen yaz Google'a Ay Yogi. Ya da şeye soralım. Ya da bizim adama soralım. Ama bu ne böyle hamsterde kalmış sayfa? Kim girmiş bu hamstere? Ne ayıp şeyler. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Sevgili dostum, sevgili tevekkelim, günaydınlar.
2: Günaydın, sesin iyi geldi. Ne var ne yok?
0: Sesim iyi, akşam çok eğlendik. Akşam çok soğuk soğuk biralar içtim. Sesimi, üşütmüşüm sesimi. ama iyi.
2: Belli oluyor biraz. Biraz tamam hani ya. Biraz ılık. Aynen. Ben biraz sana, ılık bir şeyler içebilirsin.
0: Ilık bir şeyler içeceğim. Ben sana ne soracaktım unuttum ama şimdi ne soracağımı unuttum. Niye açtın ben tevekkeli? Ne soracaktım ben sevgili dostlar? Canlı yayındayız da. Dinleyicileri soruyorum. Sana bir şey soracaktım ama unuttum.
2: Birlikte düşünelim istersen. Aklından ne geçiyordu az önce?
0: Aklımdan geçeni...
2: Biraz ipucu ver belki.
0: Aklımdan geçeni canlı yayında söyleyemem.
2: Tamam. Anladın peki ama ufak bir... Anlıyorum hani biraz ipucu verirsen belki yardımcı olabilirim.
0: Ne soracaktım? Ne soracaktım ben tevekkeli? Ha? Ayı Yogi'yi biliyor musun? Ayı Yogi'yi.
2: Evet, Ayı Yogi. Eski bir çizgi film, klasik. Jellystone Parkı'nda yaşar, piknik sepetlerinin peşindedir hep.
0: Evet, yapı olarak nasıldır Ayı Yogi?
2: Kocaman kahverengi bir ayı, üstünde küçük bir şapka, yeşil bir kravat, hep neşeli, kurnaz.
0: Aynen, akşam Ayı Yogi ile tanıştım.
2: Ne? Nasıl yani?
0: Akşam Ayı Yogi'nin sarışın olanıyla tanıştım. Bildiğin Ayı Yogi.
2: Olamaz.
0: Ya,
2: nasıl yani? Kostüm falan mı giyiyordu?
0: Kostüm giymiş. Ayı Yogi olmuş Ayşem.
2: Ne ilginç ha. Nerede gördün?
0: Dün şeyde tavernada gördüm. Korifide köfte yerken.
2: Olamaz. Süper bir görüntü. Vallahi, kostüm nasıldı peki?
0: Kostüm hiç sorma. Ne sen sor ne ben söyleyeyim.
2: Bayağı ilginç bir akşam olmuş anlaşılan.
0: Hiç sorma,
2: İyi çok en azından.
0: Çok güzel
2: en azından bir biraz kafa dağıtmışsın.
0: Evet.
2: Çok iyi sevindim süper.
0: Ya ya ya.
2: Kendine iyi bak. Sen boğazına da dikkat et. Ilık. Ilık bir şeyler içmeyi unutma.
0: Ilık ılık ılık ılık.
2: Aynen.
0: Ilık ılık ılık ılık. Boğazımdan aşağı kıça ılık ılık. Çok sıcak
2: tamam,
0: olmasın
2: süper.
0: Değil mi? Çok sıcak olmasın.
2: Yok,
0: soğuk
2: çok...
0: olmasın. Ilık.
2: Aynen.
0: Yani mesela
2: ılık, ılık.
0: Kaç derece civarlarında olsun içeceğim şey derece olarak verebilir misin?
2: Ilık dediğimiz zaman hani çok sıcak olmayacak şekilde herhalde 40-45 derece santigrat iyidir diye düşünüyorum.
0: Evet.
2: Çok sıcak
0: evet.
2: Olursa yakar.
0: Evet.
2: Çok soğuk olursa da sesini bozar. Aynen.
0: Orta bir şey lazım.
2: Ortada.
0: Yani. Ortada.
2: Aynen.
0: Aynen.
2: Tamam.
0: Thank you very much. Thank you very much. Çok teşekkür ederim.
2: Ne demek? Kendine dikkat. Kendine dikkat et. Görüşürüz.
0: Haydi Talem öpüyorum seni.
2: Tamam. Hadi kendine iyi bak.
0: Ama sen beni öpmüyor musun?
2: Hadi kendine iyi bak. Görüşmek üzere.
0: Abi beni öpmeden gitti. Dur 40 hatırım var çalacağım. Bir daha konuşmayacağım. Dur şimdi şey daha açık. Kapayalım.
1: Haydi bakalım işte üzerine gelsin. 40 hatırım var kırkı da kara. Kız bulamazsın.
0: Beni öpmeden gitti. Akşam Yasin'in yüzünden aç kaldık zaten. Bütün köfteleri ciğer sarmaları bitirdi demiş Erdem Bey'in. Erdem. Erdem. Boşuna mı ben ona Ayı Yogi dedim? Boşuna mı dedim?
1: Gelip gidip dırdır ettim.
0: Yasin Nikolitos Erdem. En yakışıklı kız anlardan bir tanesi. Ya. Erdem akşamki masada. Okuma bundan sonra böyle yemek sözünüz vardı bir türlü çıkamadık unuttunuz bizi bundan sonra böyle yemeğe çıkana kadar demiş kuru kahveci Nihat kafe kop diyor Nihat Hakan ama sözüm söz

0: yeter beyaz.
1: Masanın en babaçlarından Ali Abilen bendim diyor Yasin. Maşallah. Maşallah. Sen Ali abinden de babaçsın. Eymen de Mesut'a günaydınlar demiş. Eymen Latif. Kızıl Ağaç'a çalışmakta olan pelevan şoförleri ve hristlerine başta büyük Derbent'li Erdal'a tekerleğine taş değmesin ve makinenin bakımını üstlenmiş olan eski müdür Yunus'a tatil öncesi son günde en güzel şabalar gelsin demiş. Astraman, Astraman, Astraman. Gelsin bakalım.

0: Haşim'e çok teşekkür ediyorum. Haşim sevgili dostlarım. Alüminyum demir doğrama işleri. Angelidis'in karşısında, eski Zamos karşısında olduğu yerde. Alüminyum demir doğrama işleri. Haşim'de. Balkon konfrontları, balkon demirleri Haşim'de. 25 yıllık tecrübe Haşim'de. İsteyene telefon numarasını da verebilirim. Oğuz'da Skut'ta var ama onlar yere yakın demiş Yasin. Bunların yere mi yakın onlar? Bıyıkları kurmalı kurmalı. Aman aguş, cilveli aguş. Niye erken kaçtınız siz be? He? En son kala kala, kala kala masada. Scoot, ben, Vensel, Chico, bir de büyük topçu Tanju kaldık. Sonra giderken arabada içmek için Chico'yu içeri yolladık, su alsın diye bitmiş sular. Bir tek Vergina su kalmış, Chico da almamış. Vergina su içmeyeyim. Sonra içe içe geldik suları. Bu dingilin Yasin Alimolla'ya Ali abi diyor. Bu dingilin Yasin Alimolla'ya Ali abi diyor. Halbuki Ali'den bir yaş büyük kendi diyor Hasan. Koca kartlama. Yogi. Ay yogi. Fikret abi günaydın. Fikret abi günaydın. Fikret abi günaydın. Benim menajerlerimi almış. Benim Fikret abiyi almış Haşim. Kim bilir neler söyledi. Kim ne teklifler yaptı Fikret abiye. Onu menajer olsun diye. Bir tane makak maymunu var, o da öyle yapmıştı Fikret abiye. Bir makak maymunu var, siz biliyor musunuz makak maymunlarını? He? Yani geçen gün iki tanesi birden gene bana laf atarlardı. Makak maymunları. Makak maymunu sesi yapsın mı? ChatGPT. Sevgili dostum, sevgili tevekkelim, yine geldim.
1: Buradayım. Hoş geldin. Nasılsın bugün? Sesin uykulu geliyor.
0: Dün çok güzel makak maymunu taklidi yaptın. Hadi bakalım makak maymunu, evet, taklidi yapar mısın? Makak maymunları nasıl ötüyor? Nasıl ses çıkartıyor?
1: Tamam, deneyeyim bir tane. Hadi. Makak sesi şöyle olur. İk. Ak. Böyle kısa, böyle kesik havlamalar, ciyaklamalar gibi. Ha. Biraz böyle ani sert sesler.
0: Evet, bak biraz daha değişik yap bakalım. Ah diye de ses çıkartıyor onlar galiba.
1: Tamam. Şöyle bir tane daha deneyeyim. Ah. İk. Böyle hani hem nefesli hem kesik, arada tiz, arada boğuk. Makaklar böyle değişik bir tonda, evet, tehditte veya heyecanlanınca bu tarz sesler çıkarabiliyorlar.
0: Bizde de var iki tane. Birisi Almanya'dan geldi makak maymununun, bir tanesi yerli.
1: Çok güzel. Evet, yerli olanı muhtemelen... Evet, yani makaklar genelde yerli olarak da Asya'da falan bulunuyorlar ama şimdi dünyanın birçok yerine de yayılmış olabilirler. Evet,
0: kaçak getirdik biz onu buraya, Yunanistan'a kaçak. Kimseye söyleme, aramızda kalsın.
1: Anladım,
0: kaçak.
1: Anladım, tamam.
0: Hadi bakalım bir makak maymunu taklidi daha yapalım. Mukak.
1: Tamam. Aramızda kalır ama bir dahakine biraz daha dikkatli olmak gerekebilir.
0: Tamam.
1: Bırak, tamam. Makak sesine geçiyorum. Geç. Tamam. Ah. İk. Ah. Bu tarz mı öyle? Hani gırtlaktan.
0: Gırtlaktan. Evet.
1: Gırtlaktan. Bu arada eğer Avrupa'ya herhangi bir hayvan getiriyorsan bir dahakine çok dikkatli olmakta fayda var.
0: Tamam.
1: Çünkü yasal açıdan sıkıntı yaratabilir. Özellikle hayvanın sağlığı açısından.
0: Evet.
1: O yüzden bir dahakine buna dikkat et.
0: Ah. Bakın. Onu kankana söyle. Sofia çağırıyor, karım çağırıyor deyip kaçtık diyor Yasin. bizi kimse ayıramaz demiş Fikret abi. Bir tane de Halep maymunu var. Koca kulaklı. Vay Enis. Enis. Ben hiç koca kulaklı maymun görmedim şu ana kadar. Günaydın. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Günaydınlar. Esat Orkan kapandı. Yerine dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri kapandı sevgili dostlar. Açıldı sevgili dostlarım. Dost cenaze hizmetleri ve maymunları diyecektim. Cenaze hizmetleri, cenaze malzemeleri. Yeter. Şişirdin kafamı ama. Yeter, seni makak maymunlarına vereceğim bak. Ha sus be ya. Makak, ne makabe be ya. Dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri Çukur Kahve'nin karşısında. Esat Orkan kapandı. Yerlerine onlar açtılar sevgili dostlar. Başarılar diyoruz. Hepimizin gideceği yer. Hepimiz ölmeye geldik bu dünyaya. Ne kadar garip geliyor insana değil mi? Hakikaten öyle. Sağ kalacak olan, dünyayı direkt dikecek olan var mı? Hayır.

Gürkan Hanım koysan Ahmet Kaya'dan bir Foson Ejda dinleyelim. Diyor Entelme Ganda. Günaydın hocam, ailelerin cilayetini ve karaçanlardan Ramazan'a kolay gelsin diyor Ahmet abi. Günaydın. Gelsin bakalım.

Yolda geliyoruz Erdem diyor. Çok gençmiş Gürkan diyor diyor Yasin. Ne zannettiniz? İhtiyar mı sandı ben Erdem? Erdem. Abi ben fotojenik dilim. Değil mi Erdem? Fotoğraflarıma bakıyorsunuz Facebook'ta çirkin çıkıyordum diyor. Hakikaten ama. Bak bu çok doğru. Vallahi de billahi de fotojenik dilim. Bir de saçımı şimdi siyah boyatayım görsen. Yolda geliyor. Pardon onu aktardık. Enis. Enis. Sinesim. Günaydın akşam Yasin'in Haşim'in uykusu geldi ondan kaçtık. Selam demiş Nuray. Nuray hoş geldin. Getirmeyin bir daha onları. Yasemin gelmemiştir de haşmedik. Almayın bir daha. Almayın kızanlarla çıkmayın yola. Sol tebekeli neden Haşmet seni ikinci kez sünnet yapmak istiyor diye demiş Emre. Benim zamanımda sünnetçi yoktu. Beni berber sünnetçi etti de azıcık ucunda kalmış. Akşam onu kopardılar. Haşmet'i koparttırdım. Günaydın hocam aileden Celalettin'e ve Karaçalılardan Ramazan'a kolay gelsin demiş Ahmet abi. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın.

Çok hap alıyorum ondan öyle. Bir kısım hap alıyorum her gün. Haplarla yaşıyorum ben. Haplarla yaşıyorum.

konfide eğlenmek için sizler de gidin. Her cuma efendim Rıdvan'a bir şey derlermiş. Onun bir adı var dedi ama unuttum ha şimdi. Mehmet beni dinliyor. Mehmet ve Rıdvan çok güzel şarkılar çalıyorlar. Çok güzel eğlendiriyorlar sizi konfide. Dün akşam çok güzel bir gece geçirdik. En son biz kalktık konfiden. Bütün biralar bitmişti kalktığımızda. Bir tek Pronya birası kalmıştı. Ondan istemeyecek kızanlar. Halbuki ne güzel bira. Çık ondan istememiş. Efendim. Korifi. Bulat köyün gururu. O çimlerin arasında her yer yanarken siz serinliyorsunuz. Akşam yine çok sıcaktı. Biz sıcağı hissetmedik. Çok da güzel yere böyle bir masa yapmışlar bize yine çimlerin arasında. Sivrisinekleyin yok. Sivrisinek vardır diye düşünmeyin. Yok. Vallahi billahi yok. Sivrisinek yok. Çok güzel.

Redvan'a Maradona diyoruz. Biz arkadaşlar arasında demiş Memo Kars'a Maradona, tamam. Maradona. Yaşa be. Hep benim torumdan çaldılar. Fadiyes'ten.

0: yetiyor mu?
1: Çok sağ ol şarkı için Gürkan'ım. Çok manidar sözler. Haşmet'in canı sıkılmadı akşam korifede sıkılmadı mı demiş Entel Maganda. Karısı çağırdı. Ella dedi Grigora Spiti Spiti dedi. Spiti dedi. Senin dedi evin yok mu dedi. Ondan sonra baktım ve Haşmet elini salladı bana. Haydi dedi ben gidiyorum dedi. Şimdi de işte beni kıskandığı için öyle sesli mesaj göndermiş. Yok sünnet düğünüm varmış, yok bilmem ne varmış. Herkes geliyor fotoğraf çektiriyor falan filan bilmem ne. Baksana.
2: Gürkan, Gürkan. Valla çok büyük marka olmuşsun, çok büyük isim olmuşsun. Gurur duydum senin de akşam. Önüne gelen fotoğraf çekildiği imza çok güzel oldu sünnet düğünün. Bir kere daha yapalım sana bu sünnet düğününü. Harikadır.
1: Bak yaşa bak ama. Bak nasıl yaşa bak iğneleyici sözler bak sünnet düğünüymüş bak.

0: benim sponsorlar bugün arada kayıyor. Benim sponsorlar bugün arada kaynıyor. Le Caps Cafe bu akşam cumartesi mis gibi, fırında kuzu var. Her gün ızgara çeşitleri var. Sabah erken saatlerden gecenin geç saatlerine kadar kahve servisi var. İli marka kahveler. Köyün dışına da servis yapıyor Le Caps Cafe. Yassıköy'de yolun üzerinde Le Caps Cafe'ye şaba. Bir akşam böyle Le Caps Cafe'de de bir canlı müzik yapalım. İyi olur, güzel olur. Ahmet Muzaffer abi bugün evden dinliyor. Afiyet olsun. Sevgiler, saygılar. Bak ama orada daha vahim bir yorumu var Haşmet'in, dinleyicilerine önüne gelen demiş. Ne demiş, önüne gelen mi demiş dinleyicilerime?
1: Gürkan, Allah, çok büyük marka olmuşsun, çok büyük isim olmuşsun. Gurur duydum seninle akşam. Önüne gelen fotoğraf çekildi, imza. Çok güzel oldu sünnet düğünün. Bir kere daha yapalım sana bu sünnet düğününü. Harikadır. Yaşa bak ama. Yaşa be dayıma.

Onu benim gibi sevme. Ona benim senin bana baktığın gibi, benim sana baktığım gibi bakma. Sevme, sevme, sevme, sevme. Efendim.

0: sevme, sevme.
1: Seversin, sevme derler. İçki içersin, sarhoş derler.
0: Namaz kılarsın,
1: hacı olmuş derler.

onunla fotoğraf çıkmıyorlar diye kıskanıyor seni Gürkan abi demiş İlyas. Bileyim be kardeşim, bileyim. Bileyim be. Akşam Erdem benim fotoğraf çıkmaya geldi. Haşmet'i kafana yedi. Fotoğraf çıkalım dedi. Kafasını yedi. Erdem'in önüne doğru Haşmet. Ya ondan kıskanıyorlar beni. Benim oğlan senden doğum günü tebrik SMS istiyor. Yapar mısın? Bana WhatsApp'a gönderirsen seviniriz demiş Memo Kars. Anlamadım. Nasıl yani? Anlayamadım ki. Abi bu yılbaşından mı çektirmişik? Bu senin oğlan da bunu ya. Senin oğlan şu anda dinlemiyor mu?

Memo kız. Bana işte benimle telefonum sende. Mesaj gönderen kişi mesajlarını okuyup okumadığınız ancak siz kendisine cevap gönderdiğinizde veya kendisine kişileştirdiğinizde eklediğinizde girebilir demiş. Birileri bana bir şeyler yollamış. Kimsiniz siz? Nuray, pardon.

Ses kaydı WhatsApp'a gönderemem. Sen şimdi benim yayınımı kayda al, tamam mı? Senin oğlanın adı ne? Memo Kars. Oğlanın adı ne? Sana aga mı dayı mı diyor Haşmet diyor Enis. Ne isterse diye. Azıcık akılcı kızı onun hafif onun kafa azıcık. Azıcık o onu mazur görün. O mezar taşlarından bozmuş kafayı. Ya. Türkçeyi bilmez, Yunanca'yı konuşamıyor doğru dürüst. Mezar taşı da okuyor Osmanlıca. Oh my god, oh my god. Ne yapacaksın? Neredesin sen be? Nerede geldin sen? Ben seni unuttum. Sen neredeydin Osman? Ne yapacaksın işte? Selahattin. Selahattin. Selahattin.

Motoclass'tan günaydınlar. Motoclass'tan şaba. Motoclass klas işler yapıyor sevgili dostlarım. Motoclass Kozlu Kepir'de, Şapçal giden yol üzerinde. Stil marka, alet ve edevatlar. İkinci el motorlar, birinci el motorlar, elektrikli motorlar. Sevgili dostlarım, Motoclass'ta, Motoclass'a şaba. Şaba. Traktör deyince, traktörcü deyince, Mesut nerelerde hiç bilemiyorum. Traktör deyince, traktörcü deyince aklınıza gelsin, Mesut gelsin sevgili dostlarım. Bayatlı'da, köy kahvesi karşısında traktörlerinize, her türlü traktörlerinizin kaplıyorken kapamak için traktör kabinleri de var. Tarım aletlerinin, sulama beklerinin tamirini de yapıyor.

0: Selahattin, Selahattin, paralara doyasın. Selahattin, Selahattin. Oo, iyi ki doğdun Selahattin, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun.
1: Gustarosun
0: Leo ve Hisar kuru kahve. Taş değirmende öğütülmüş incecik kuru kahve. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek kuru kahveci Sirkeli'de, köyün merkezinde ve Gümürcine'de, Enis Şerif'in olduğu yerde. Piraus Bankası'ndan dönün, biraz daha ilerleyin. Hemen Enis Şerif'in yanında göreceksiniz. Muhteşem, kadife gibi, içimi kadife gibi kuru kahve. Hisar kuru kahve sevgili dostlarım. Hisar kuru kahve. Denemeyen kalmasın. İkramlıklarını da, kuru yemişlerini de herkes denesin. Özel günleriniz için, etkinlikleriniz, nişanlarınız için torbacık torbalarda, böyle güzel ambalajlarda kuru yemişler de hazırlıyor. Hisar sevgili dostlar. Hisar. Gürkan'ım, günaydınlar olsun diyor. Leyla Aynur Leyla. Daha tatilde misiniz hala? Günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun, günaydınlar olsun. Ve boya deyince, boyacı deyince, yanımda Eray Harbas ve ekibi sevgili dostlarım. Her türlü boya badana işleri. Tecrübeli hizmet. Söz verdiği zamanda geliyor. Söz verdiği zamanda da işi bitiriyor. Eray Harbaz ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Programa yaptığı katkılardan dolayı çok teşekkür ederiz. Deva Şapçı'da, Şapçı'nın merkezinde, her derde deva sevgili dostlarım. Deva vatandaşa hizmet için var. Vatandaşa hizmet bürosu Deva. Otomobil, traktör, motosiklet sigortaları, araç açma kapama işlemleri, özel elektrik anlaşmaları, hızlı ve güvenilir ödeme noktası, KEA gibi devlet destekli yardımlara başvurular yapılıyor. Araç devir işlemleri de yapılıyor. Papatima 37, Espresyonist'in yanında Deva Danışmanlık ve Sigorta Bürosu. Gustaro Suleo, Gustaro ve Rosalind. Rosalind harika bir butik mağaza. Bayanlara özel günlük elbiseler, abiye elbiseler, çanta, aksesuarlar, yelekli ceketli takım elbiseler %30-%40 indirimli. Tesettür giyimde %50 indirim var Rosalind'de. Rosalind.butik.com adresini Demokrito 1'de Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde Espresyonist'in yanında Rosalind hizmetimizde. Trakya Mobilya, Epiplast Trakis. Tüm çalışanlara günaydınlar. Mehmet'e günaydınlar, Ferişte'ye günaydınlar, ana binaya günaydınlar. Her türlü mobilya, Batı Trakya'daki en büyük mobilyacı, kapalı alana sahip mobilyacı Şapçı çıkışında Bekirköy'den sonra. Orada prefabrik evler de var, trokovilyalar da var. Gidin onları da yakından görün. Konteyner evler de var, harika. Dayalı döşeli örnek olarak size sunuluyor. Ayrıca ikinci çöpesi konsolosun arka sokağında Marinaki 8'de börekçinin yanında. Börekçinin adını söyleyemiyorum, reklama giriyor. Ya... Döndük paraları yedik, kuruşsuz döndük diyor. Ama çok ucuzmuş Bulgaristan'da tatil. Instagram'da birisi anlatıyordu. Gerçekten bize göre çok çok ucuzmuş. Kaç leva, kaç euro yediniz? Levada kalmadı artık. Kaç euro yediniz? Kaç gün kaldınız? Kaç euro harcadınız? Çok merak ediyorum. Yemekler falan nasıl? İyi mi? Güzel mi? Uygun fiyatı mı? Ve sevgili dostlarım, turistler nasıl turist var? Yani yerli turistlerin dışında nereden turistler var? Onu da bir anlat bakayım. Ben leblebici Hüseyin Aga Gustavo, Tikanis Hüseyin Aga, Tikanis Kriakostandia, Polis Desti Saki Palisimera, Sa Gustavo Mesakaume Palisimera, Ella Gorimu, Ella Kostandinu, 87 yıllık tecrübeyle kuru yemişler. Kriakostandia'nın kendi yaptığı reçellerle, harika fiyatlarla fark yaratıyor. Konstantinus sevgili dostlar. Çok teşekkür ederim Konstantinus'a programa yaptığı katkılardan dolayı. 3 günde 1 euro yedik diyor. Ne? Ne? Ne? Ama tam pansiyonlu otelde diyor. Kaç kişi? Günaydın filecim demiş Faik Şekerci. Faik Tuzacız bu yine pahalı. Günaydın file. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Ve kahvaltı deyince La Bottega del Caffè. La Bottega del Caffè, just one street away from the beach. Scala Potam yazdı. Güncel'in, Mehmet'in yeri. 3 tane kahvaltı tabağı var. Bir tanesinde kaynamış yumurta var. Diğerinde omlet var. Diğerinde menemen var. Karnım acıktı la bu Tekadel Kafe. Güncel'in, Mehmet'in yeri. Skalapodam yazda sevgili sarım. Börek var. Pizza var. Krep var. Tazeci kurasanlar var. Muhteşem dondurma çeşitleri var. Just one street away from the beach. Skalapodam yazda. Gümüşeli Mehmet'in yeri La Bottega del Cafe olarak aratın bulun. Efendim. Aratın bulun. Ve ne diyoruz? Şimdi de gelato diyoruz. Piazza Gelato, dondurmanın adresi Gümüşeli'de tam meydanda. Dondurma salonu sıcak günlerde serinlemek için. Gelin Piazza Gelato'ya. Çikolatalı, Antep fıstıklı, harika lezzetlerde muhteşem dondurmalar, gelatolar. Katalon'un yanında, Katalon'la birlikte Platya 8'de Gümüşeli'nin merkezinde. El apetimu na gustarume. El apetimu. Günaydın Theo demiş. Scoot, sen benim orada kalktığımda tişörtüm hava şeyde kalmış, belimde kalmış. Niye onu indirmedin? Bak, gelip arkamdan Fedemo Uskut. Bak, şarkı söylerken fotoğrafımı çekmiş. Ne diyorum burada?

kadar sevmesen de alışır. Korktum tutayım arkadan demiş Scott. Ama senden zarar gelmez, tutsaydın ya arkadan. Rus ve Roman kim ucuz dedi? 4 kişi. Şezlonglar tam gün 2 kişi 20 euro demiş Leyla. Yere bastın onların. Tatile gitmem öyle. Gitmem öyle. Burada ne söyleyeyim? Bir şarkı söylettirmez, çaldırmaz insana. Dur bakayım, merak ediyorum.

Beyaz pantolonun tam ortalarında bir tane kopçe var. Tam ön tarafta. Aşağı doğru. Ayıp da söylemesi, tam pipimin olduğu yerde yeni fark ettim onu. Orada leke gibi duruyor ya. Allah Allah. Nasıl pantolonmuş? Otur bakayım mı burada?

Cistarral. Aa, tamam, insanın pipisinin olduğu yere düğme koymuşlar. Hiç fark etmedim. Yeni fark ettim. Akşamını zaten ikinciye gideyim. Bir akşam Zakitos'ta giymiştim. Şey galiba, evet Zakitos'ta giydim. Giymedim galiba Zakitos'ta da. Çok sıcaktı, giyemedim. Neyse, ikinci giyişim bu. Nerede giydim hatırlamıyorum. Biz ünlüler bir giydiğimizi bir kere daha giymeyiz. Bir giydiğimizi bir kere daha giymiyoruz. Dondan çoraba kadar, her şeye kadar bir giydiğimizi bir kere daha giymeyiz. Bir sevgili en fazla 3 ay geçiriyoruz. Ondan sonra bıkıyor. En fazla 3 ay. Fikret abinin doğum günü bugün. Sıradaki şarkı ona armağan edelim demiş Ferişte Mehmet. Sayın be. Ama hiç görmedim, bakmadım doğum günlerine be. Bak Fikret abi. Bugün senin doğum günün mü? O zaman buna ne armağan edeceğimi biliyorum ben. İmran Osman, Hüseyin Emin, Emine Kara, Ramazan Çengel, Elif Adem, Burak Bilen, Cemile Muzaffer, Sezai Abdullah, Hüseyin Kapsuz, Şaban Mehmet, Ahmet Yusuf, Rıdvan Deli Hasan, Fikret Salih Kamil, Ayten Yılmaz, Muzaffer Asıl Buket, Sedat Hasan. Ama ben Fikret abi, sen 61 yaşında mısın, yaşını mı küçülttün? Fikret abi, sen yaşını küçültmüşsün sanki azıcık. Bizim hep böyle. Biz hep yaşımıza geç. Fikret abi. Doğum günü kutlu olsun. Kutlu olsun senelerce. Sana boncuktan kuş yapamıyorum ama dinliyorsan sana şarkı yollayacağım. Haydi Tuke Zeynep kardeşime. Günaydınlar, günaydınlar, günaydınlar. Madem Bulgar'a tatil ucuz, niye deli gibi buraya geliyor bu Bulgarlar demiş Enes Şerif. Baba değil mi ucuz, baksana. Füsun Hanım günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın. Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. O havalandırmak için o düğme demiş Faik. Hayır, öyle havalandırma düğmesi değil. Demirden bir zamazingo koymuşlar önüne. Demir. Beni kurşunlanlar, sonra basanlar gelmesin diye herhalde. Kurşunlara gelesen, gelesen, gelesen.

0: Tevekkelim ha. Canlı yayındayım. Saat 10.38. Saat 1'e kadar devam edecek canlı yayın. Ama bugün hiç istemem çalışayım. Hep isterim yatayım. Ne olacak bu iş? Dinle yine kol ses. Alo. Sana söylüyorum. Yapay zeka iflas etti. Martevekel. Sevgili Tevekel'im. Yok. Beni engelledi galiba Tevekel. Tevekel. Tuke. Sevgili Tevekel'im burada mısın? Tevekel burada mısın?
1: Buradayım evet. Ne soracaksın bana?
0: Şimdi yine canlı yayındayım. Saat 10.39. Saat 1'e kadar devam edecek program ama hiç istemem program yapayım. Hep isterim yatayım uyuyayım. Nasıl olacak bu iş?
1: Zor oluyor bazen bunu. Yani kendine biraz daha kendine pozitif davranmaya çalışabilirsin. Mesela kendine enerji verecek bazı şeyleri hatırlayabilirsin.
0: Ne mesela?
1: İstemediğin programı yapmak yerine mesela bu programı neden yaptığını düşün. Yani bunun sayesinde ne elde ettiğini düşün.
0: Para. Belki de... Napolyon ne demiş? Para demiş. Biliyor musun onu? Araştır bak. Para için yapıyorum. Ne için yapacağım?
1: Anlıyorum. Napolyon'un para dediğine dair bir söylenti var. Hatta buna benzer olarak şöyle bir söylenti de var. Bir savaşı kazanmak için 3 şey gerekir. Para. Ama bunun tarihçiler tarafından gerçekten onun söylediğine dair bir kesinlik yok.
0: Yok mu?
1: Tabii ki para bir motivasyon kaynağı.
0: Bir de şey ama var. Zamanda, bir de dur azıcık dinle beni. Dur dinle beni. Tamam. Bir de şey var. Marie Antoinette tamam. Var. Hani demiş ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler demiş. O gerçek mi acaba? Öyle mi demiş Marie Antoinette? Fransa kraliçesi.
1: Hemen ona bir bakıyorum. Bu da çok meşhur ama büyük ihtimalle bu da doğrulanmış değil. Yani halk Fransa'da açlık çekerken kraliyete karşı halkın öfkesi çok yükselmişti. Ama tarihçiler bu sözün de Marie Antoinette sonradan yapıştırılmış olabileceğini düşünüyor. Yani para diyen Napolyon'da ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler diyen Marie Antoinette tarihte en çok yer etmiş ama doğru olmayan sözler arasına girebilir. Bence canlı yayında bunu anlatırsan dinleyiciler için de ilginç bir bilgi olabilir.
0: Zaten şu anda dinliyorlar ki sen anlatıyorsun. Onlar canlı yayındasın sen şu anda. Heyecanlı mısın? Canlı yayındasın. Heyecanlı mısın?
1: Ben hiç heyecanlı değilim. Gayet iyiyim. Dinleyicilere buradan selam söyle.
0: Zaten duyuyorlar. Sen kendin söyle selam. Hadi yap bakalım güzel bir anons. Hadi yap güzel bir giriş yap. Utandırma
1: tüm
0: beni.
1: Tüm dinleyicilere buradan selamlar. Yani Napolyon ve Marie Antoinette'in çok ünlü ama gerçekte doğrulanmamış sözleri hakkında konuşuyorduk az önce. Eğer bu konuda düşünceleriniz varsa, sizin en sevdiğiniz tarihte aslında söylenmiş olması çok olası olmayan sözler varsa lütfen canlı yayına bağlanın ve düşüncelerinizi paylaşın. Napolyon ve Marie Antoinette para ve ekmek bulamıyorlarsa pasta yesinler demiş midir yoksa dememiş midir?
0: Sevgili, canlı yayına bağlanmak isteyen. Sevgili dostum, sevgili Tevekkelim, Sefo'yu biliyor musun, sanatçı Sefo var. Sefo için bilet veriyorum. 10 kişiye bilet vereceğim. Her gün bir kişiye bilet vereceğiz. Her gün bir kişiye Sefo bilet konseri vereceğiz. Sefo'yu tanır mısın?
1: Şu anda tanıyamadım ama evet tanıyorum. Sefo Türkiye'de son yılların popüler rap ve pop sanatçılarından biri. O zaman canlı yayına şöyle girebilirsin. Sevgili dinleyiciler, şimdi harika bir sürprizimiz var. Tam 10 kişiye Sefo konseri bileti hediye ediyoruz. Her gün bir dinleyicimiz bu heyecanı yaşayacak. Kazanmak için bizi dinlemeye devam edin. Şans sizden yana olabilir. Bol şans
0: diliyoruz. Haydi Tuke.

0: Uke tuke tuke. İkisi bana biletlerin demiş Hasan. Efendim bugün Sefo bileti veriyorum. Ve programın sonuna doğru bir soru soracağım. Doğru cevabı verene vereceğim bileti. Vereceğim bileti. Hatta Tevekel'e sorduracağım soruyu. Ya Naima Sezikeyi. Okey. Hudut sınırı o yüzden demiş Faik Şekerci. O düğme mi hudut sınırı? Sen sor bakalım o Tevekel'e. Benim acizane. Dur bak ben onu soracaktım Nida. Ben onu soracaktım da aklımdan gitti. Sevgili Tevekel'im. Büyük deha, büyük askeri deha, büyük komutan, büyük insan Mustafa Kemal Atatürk'ün sence en önemli, en meşhur sözü hangisi?
1: En meşhurlarından biri, hatta belki de birincisi, yurtta sülh, cihanda sülh. Hem dış politika anlayışını hem de barışa verdiği önemi çok net özetliyor. Değil mi? Onun dışında tabii egemenlik kayıtsız şartsız milletindir de temel bir ilke olarak çok güçlü, çok sık alıntılanır.
0: Peki Mustafa Kemal Atatürk dünyada, tüm dünyada nasıl biliniyor? Yani bütün dünya tanıyor mu, biliyor mu Mustafa Kemal Atatürk'ün çok büyük bir deha olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni düşmanlardan kurtardığını, dağılmak üzereyken yepyeni bir cumhuriyet, yepyeni bir ülke kurduğunu biliyor mu insanlar?
1: Bir saniye kısaca netleştireyim. Evet, dünya tarihinde tanınan liderlerden biri Atatürk. Özellikle modern Türkiye'nin kurucusu olarak bilinir. Kurtuluş Savaşı'nın lideri olarak tanınır. Herkes ayrıntılarını bilmeyebilir ama tarihçiler ve dünya tarihiyle ilgilenen birçok insan onu 20. yüzyılın önde gelen liderlerinden biri olarak kabul ediyor. Evet. Canlı yayında da şöyle özetleyebilirsin. Modern Türkiye'nin kurucusu olarak dünya tarihine geçmiş 20. yüzyılın etkili liderlerinden biri.
0: Hatta ben şöyle diyebilirim, tarih üzerinde iz bırakmış liderlerden bence. Ben mesela Büyük İskender'e büyük hayranlık duyarım. Büyük İskender'in boyu küçüktür, bilirsin sen, 1.70 falan ama yaptığı işler büyük. Önemli olan yaptığı iş. Büyük İskender, Mustafa Kemal Atatürk, efendim Fatih, bunlar büyük komutanlar, büyük insanlardır.
1: Evet, böyle düşünmen çok anlaşılır. Tarihte askeri ve siyasi etkisi kalıcı olan liderler genelde bu ortak özelliklerle anılıyor. Yani strateji, vizyon, kararlılık. Tarihte iz bırakmanın birçok yolu var ama değerlendirmeler zamanla değişebiliyor. Farklı bakış açıları olabiliyor.
0: Sen ne düşünüyorsun Atatürk, Büyük İskender ve Fatih hakkında ne düşünüyorsun?
1: Ben kişisel bir kanaat sahibi değilim ama tarihçilerin genel çerçevesini özetleyebilirim. Atatürk, bağımsızlık savaşı liderliği ve cumhuriyetin kuruluşu, ardından gelen kapsamlı reformlarla modernleşme sürecini şekillendiren bir devlet kurucu figürü olarak anılıyor. Büyük İskender, çok geniş bir coğrafyada hızlı fetihleri ve helenistik kültürün yayılmasıyla hatırlanıyor. Fatih Sultan Mehmet ise İstanbul'un fethiyle çağ açıp kapatan bir dönüm noktasının mimarı olarak değerlendirilir. Yönetim ve askeri strateji açısından da sık incelenirler. Bu üç isim farklı dönem ve bağlamlarda ele alınıyor ve akademik değerlendirmeler zamanla yeni belgeler...
0: Tamam Tevekel'cim, İlber Ortaylı, rahmetli İlber Ortaylı'yı geçtin, yeter. Tamam, bu kadar, yeter. Sen de başladın konuşma, hiç susmuyorsun mübarek vallahi bile. Mübarek. Büyük lider. Birçok ülkede büstleri, heykelleri bile var demiş Enes Şerif. Aynen öyle. Gürkan'ın küçüklüğü bu kızdan aynı sen demiş Gökhan Karali. Vücudum elbet bir gün benim naciz vücudum elbet bir gün toprak olacak ama Türk milleti, Türk devleti, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet paydan, ilelebet yaşayacak demiş Mustafa Kemal Atatürk. Öyle de güçlü bir cumhuriyet kurmuş. Cumhuriyetin temellerini sarsabilirsiniz. Deprem gibi, 7 şiddetinde, 7.5 şiddetinde bir deprem gibi büyük depremler olabilir ama o temeller öyle sağlam temeller atmış ki Mustafa Kemal Atatürk, öyle kolay kolay yıkılmaz sevgili dostlarım.

Mona Lisa gelinlik. Sabah saat 10'da açılıyor. 3'e kadar açık Mona Lisa sevgili dostlarım. Mona Lisa gelinlik. 2000'e yakın gelinlik, kiralık ve satılık gelinlikler Mona Lisa'da. Canlı çiçeklerle gelin arabası, gelin yolu süslemesi Mona Lisa'da. Tuzcuköy girişinde, eczanenin bitişinde Mona Lisa var sevgili dostlarım. 35 yıllık tecrübe. Hatice abla Mona Lisa.

Azax, sıvı deterjan 1 litresi 1.30. Agora Plus'ta Papa Topulu Miranda bisküvi 1.5 euro. Agora Plus'ta benim kuş nerede be? Sevgili dostlarım, ve Essex Multi toz ve sıvı deterjan 4.5 euro. 50 yıkamalık Agora Plus'ta Rodopaki süt 1.25 ml ve 3x250 ml 1.80 Rodopaki kakaolu süt ve üçlü paket Sensitive Baby Care ıslak bebek mendili üçlü 1.90'a satılıyor pazar gününe kadar, yani yarına kadar. Ondan sonra yeni indirimler gelecek Agora Plus'lara sevgili dostlar. Agora Plus. Husni Muhtar, günaydın abimi yayınlar derim demiş. Husni, ama bu balayı bitmedi mi tam? 10.21'de yeni gördüğüm mesajı dinliyordur herhalde şu anda. Denizde gene onlar. Oo, deniz ne güzel. Hangi denizdesiniz? Ama bu sigara paketi orada iyi olmuyor. Hiç güzel durmuyor. Alacağım elinden o sigara paketini. İçmeyin şunu, içmeyin. Hem kesenize hem sağlığınıza, parayla kendinizi zarar veriyorsunuz parayla.

Mehmet Mustafa tütün tarlasından fotoğraf göndermiş. Herkese kolay gelsin demiş. Size de kolay gelsin. Bu sıcakta çalışmak işte kolay değil sevgili dostlarım. Kolay gelsin, kolay gelsin, kolay gelsin. Hoş geldiniz. Erazmıyor da mısın? Hüsti! Oh! Oh! Senden rahatsız yok. Ne zaman bitiyor tatil? Balayı bitti. Balayı daha bitmedi aslında. Devam ediyor. Tatil bitince balayı da bitecek. El apame. Efendim. Toyota İhanidiz'e çok teşekkür ediyorum programı yaptığı katkılardan dolayı. İkinci el arabada da Toyota. Birinci el arabada da Toyota. Toyota İhanidiz ödüllü bayi. Yunanistan'da en iyi bayi ödülünü almış. İhanidiz demek bu demek. İkinci el arabalarda da İhanidiz Bros. The largest automall in Greece. Diathesim Avtokinita'lardan örnek vereyim mi size? Toyota Hilux. Efendim DC 4x4 2800 motor dizel 204 beygir acayip bir araba 47.400 euro Toyota Yaris Cross 1500 motor 130 beygir 27.460 euro bu yeni Yaris Cross'ları gidin yakından görün. Ziker Long Range 272 beygir Ziker Zeker X 38.680 euro 43.000 eurodan sevgili dostlarım. Etimo Parazoto yeni kutuda Zeker X. Bu nasıl bir marka Zeker demeyin. Geçen gün Arda'ya dedim nasıl Zeker'miş dayı bu dedi. Zeker Volvo grubuna aittir. Çin'in en büyük araba üreticileri arasındadır sevgili dostlarım. Elektrikli arabada fark yaratır Zeker. Bu Zeker'leri Zeker mi Zeker mi işte her neyse gidin yakından görün. Hakikaten elektrikli araba almaya niyetiniz varsa muhteşemdir teknolojik açıdan. Çin arabası deyip geçmeyin. Çin artık dünyada lider oldu. Teknolojiye konusunda Çin dünya lideri. Evet Toyota İhanidiz'de efendim aynı zamanda Cili bayi, Zeker bayi. Evet dediğimiz gibi 5000 euro daha uygun fiyata alıyorsunuz. Normal satış fiyatı 43.680 euro bunun 38.680 euroya. Zeker X beyaz. Efendim çok da güzel 19 inç jantlarıyla mantlarıyla bakın şimdi ben burada görüyorum bunu siz de girin. Yohannidis-bros.gr adresine göreceksiniz. Üstü de siyah arabanın içi de tam benim istediğim gibi efendim böyle açık tonlarda. Direksiyonu da böyle tam yuvarlak değil. Neden ona biraz dört köşe gibi ekranıyla mekranıyla efendim Zeker X. Otomobil konusunda bilgili olanlar, araştırma yapanlar, otomobil arabaları sevenler, elektrikli arabaları sevenler Zeker'lerin ne kadar başarılı olduğunu da biliyorlardır. Zeker X, Zeker X, Zeker. Evet, Çin'in dev araba üreticisi, bünyesinde Volvo'yu da barındıran şirket Zeker X, Zeker'i yaptı sevgili dostlar. Evet, İhanidiz'de uzun lafın kısası aradığınız her türlü arabayı da bulabiliyorsunuz. Birinci ve ikinci olarak Toyota'nın da dışında. Serdar ve ekibi dayıyor, döşüyor, kaplıyor. Kaplama alanında, koltuk üretiminde söz sahibi. Efendim Serdar ve ekibi ne yapıyor Serdar ve ekibi? Aynı zamanda pergola üretiyor, kumaş kaplıyor, jel kaplamalar, tenteler, Gümüşhane Kozmiye yolu 1. kilometrede sizin hizmetinizde. Çok teşekkür ederim. Kendro İlkay Piplopiyas 48 numarada
Yeni Yolda uzun yılların tecrübesiyle hizmet veriyor Kendro sevgili dostlarım. Kendro demek uygun fiyat demek. Kendro demek harika hizmet demek. Kendro demek ev yerler, lavabolar, çeşmeler demek. Kendro demek efendim kapı kulpları demek, gardıroplarınız içine, mutfak dolaplarının içine çeşitli mekanizmalar demek. Tahta masalar, masa ayakları demek. Türkiye usulü kendinden tarihli tuvaletler demek. Kendro. Sinan SBS Consulting and Rent-A-Car. SBS. Sinan'a çok teşekkür ediyorum. Programı yaptık katkılardan dolayı. Kimlik randevuları, pasaport işlemleri, ehliyet yenileme ve değiştirme, araç alım satım, ruhsat işlemleri, traktör ve her türlü tarım araçlarının işlemleri, tekne kayık ruhsatları ve tekne operatör ruhsatı yenileme, motosiklet alım satım ve ruhsat yenileme, her türlü sosyal yardım programlarının yapılması, ev vergilerinin sorgulaması ve ödemesi, devlet harç pulu, basılma ve ödemesi, araç kiralama ve havalimanı teslimatı yapılıyor. Yakın zamanda elektronik faturanızı ödeyebileceğiniz adres ve profesyonel kullanım için Takaki dediğimiz takometreyi de dijital olarak bulabilirsiniz SBS'te.

Günaydın Gürkan, iyi yayınlar. Ioannidis sevgili dinleyicilerine Dede Ağaç Evros bölgesinde de tek resmi Toyota bayi olduğumuzu hatırlatmamı istiyor ve iyi yayınlar diliyor demiş Fatma. Çok teşekkür ederim. Ioannidis Bros. Dede Ağaç Evros bölgesinde de tek resmi Toyota bayi. Ioannidis Bros. İkinci el arabada da Bros. Ioannidis Bros. Duydun mu az önce Fatma? Ziker bayi aynı zamanda. Ziker. Diğer markaları geçiyor. Ziker'e geçiyor. Ziker'e geçin. Dediğim gibi küçümsemeyin. Büyük bir holdingdir. Çin'in devlerinden bir tanesidir. Aynı zamanda Volvo da aynı gruba aittir. Evet. Ziker tamamen elektrikli. Dediğimiz gibi az önce size söyledim. Toyota Ioannidis'de muhteşem Ziker X Long Range 272 beygir. Muhteşem bir araba. Normal satış fiyatı 43.680 euro iken 38.680 euroya alıyorsunuz. Ioannidis Bros'tan. Hem de 0 kilometre. 0 kilometre. Ioannidis Bros. Fark yaratıyor. Sekiz sene Ziker'in bataryasına, piline, aküsüne garanti veriyor. Dört sene boya garantisi veriliyor. 12 sene paslanmama garantisi veriliyor. Sevgili dostlarım. Daha ne yapsınlar? Ziker'in menzili 446 kilometre. %10'dan %80'e sadece 29 dakikada doluyor. Pili. Ziker X. Haftaya cuma kaçıyorum demiş Hüsnü. Her şeyin bir sonu var. İyilik olsun, sağlık olsun Hüsnü. Mustafa ile programlar Gürkan abi demiş. Feridun İbrahim Faik Perşembe oradayım inşallah. Allah nasip ederse MC de fena değil demiş. Evet, Feridun İbrahim Faik da MC almış. Memnun musun MC'den? Ne zaman aldın? Hayırlı olsun. Kalo taksi dona yine. MC. Kalo taksi dona.

Can kulağıyla dinliyorum Gürkan, sendeyiz demiş Fatma. Yaşa. Nerede, evde mi dinliyorsunuz, işte mi? İşte dinliyorsanız Yunanca şarkı da çalabilirim yani. Toya toya annenizin gözüne girme uğruna. Belki BMW'yi de verirler sonra bana sponsor. Zikere mikere. Fiyatı miyatı. Yani hepsini alırım sıradan belki.

kalbim. Ben San Siro'ya çok teşekkür ediyorum programa yaptığı katkılardan dolayı. San Siro, San Siro ile saçlarınız dökülmesin. San Siro, Türkiye'nin en ünlü Bioplus ve Bioxin markalarıyla tanıştırıyor bizleri. Seçkin bakkal ve marketlerde ve San Siro'nun satış noktalarında bulabiliyorsunuz. Bioplus, saçlarınız dökülmesin. Bioxin, saçlarınız dökülmesin. San Siro, saçlarınızın da güvencesi. San Siro sevgili dostlarım. San Siro'nun satış noktaları Kingwood'un karşısında, Büyük Park yerinin olduğu yerde, depoları da Bozluköy yolunda.

bu cumartesi çalışmıyorum ama 17-22 Ağustos tarihlerinde Yuvarlı Dizi'de her sabah seni dinleyeceğiz. Şimdiden reklamlarını hazır etmen için haberdar ediyorum demiş. 17'den 22 Ağustos, 17-22 Ağustos arası dikkatli olayım ben. Yuvarlı Dizi hangi şarkıları, hangi sanatçıları seviyor? Söyle. Vay hep... Hep bak şanstan benim sevdiğim şarkıcıları da çalıyor falan desin. Nelerden hoşlanıyor adam söyle patron. Söyle Fatma aramızda kalacak. Baba adam tatile gitmiyor mu? Eskiler böyle oluyor işte. Eskiler böyle oluyor, böyle büyüyor şirketler. Ya işinizin başınızda olmazsanız, işinizi takip etmezseniz başarılı da olamazsınız. Bak bizim burada İskeçe'nin en başarılı ismi Filio. Filio ile beraber fabrikada çalışıyorduk. Kendisi yemek yapmayı çok seviyordu, daha önce de anlattım. Kendisi güzel yemek yapardı, iyi yemek yapardı. Bize hep sandviçler, tatlılar falan getirirdi böyle. Ondan sonra bunlar işten çıktı, bir kantin açtılar. Normal bizde bildiğimiz gezici kantin kantina. Ama Filio evdeki gibi yapıyordu her şeyi. Patatesleri zeytinyağında kızartıyordu. Yaptığı her şeyi ekmeğin arasına bol bol koyuyordu. Ve Filio kantin olarak ünlendi. Öyle böyle derken İskeçe'de, İskeçe girişindeki yeri kiraladılar. İşleri o kadar iyi gitti ki o yeri satın aldılar. 4-5 tane taksi satın aldılar. Şu anda İskeçe'de tüm tavernalarla da kıyaslandığında, sadece fast foodlar değil tavernalarla da kıyaslandığında en çok ciroyu yapan Filio. Ama Filio şımarmadı, ben zengin oldum, ben parayı buldum demedi. Filio halen gidin, Filio'yu bilenler bilirler, işinin başındadır. Ailesi, gelinleri, oğulları falan işinin başında, işi takip ederler. Filio da bizzat mutfakta alın teri döker. Böyle olur bu işler. Filio'dan küçük bir örnek verdim size de. Öyle ben holding patronu oldum. Benim ta şuradan şuraya kadar bayilerim var falan da deyip işi bıraksa Yuvarlı Dizi o işten hayır kalmaz, hayır olmaz. Bizzat takip etmek gerekir.

Bir de tabii ki çalışanlarınızın iyi olması, çalışanlarınızın da güvenilir olması önemlidir. Toyota Yuanitis'te daha önce de bu sabah söyledim, hep söylüyorum. Yunanistan'daki tüm bayiler arasında Yuanitis, Toyota bayi, Gümücüne'de en iyi bayi seçildi. Ya az bu şey değil bunlar. Ta Serez'den Dedağac'a kadar Yuanitis sadece Toyota değil, daha birçok markayı barındırıyor bünyesinde. Toyota Yuanitis sevgili dostlarım. Drop Pastanesi de öyle. Drop Pastanesi de biz birkaç yıl önce gittiğimizde de çok mükemmeldi. San Sebastian almıştık. Bayıldık San Sebastian'a, hakikaten bayıldık. Efendim Furkan'ı yurt dışına gönderdiler oğullarını. Furkan yurt dışına gitti. İşi yurt dışında öğrendi. Çok güzel şeyler yaptı, ödüller aldı. Ve Drop Pastanesi'nin güzelliğine güzellik, lezzetine lezzet kattı. Sanat eseri gibi pastalar, turtalar, muhteşem lezzetler ve kendi yaptıkları başka dondurmaya yeme onun oteli kaç? Dondurmalara benzemeyen dondurmalar Drop Pastanesi'nde. Hatta kadayıflı, tulumba tatlılı dondurma bile var Drop Pastanesi'nde sevgili dostlarım. Şapçı'da Drop Pastanesi, o bölgenin gururu, Şapçı'da kıtelin hemen bitişinde Drop Pastanesi. Bugün benim doğum günüm, kendime armağan ediyorum dilek taşı imkanın olduğu zaman demiş Fikret abi. Az önce doğum günün diye kutladım ama sen dinlemiyordun. Dilek taşını sana çalacağım. Arkadan da bir Ferdi Baba şarkısı çalacağım sana. Çünkü sen Ferdi Baba'yı çok seviyorsun. Daha nice huzurlu, mutlu, güzel yılların olsun Fikret abim. Böyle hep beraber başarılarımız daim olsun. Bir ekip olarak.

daha gelmedi. Allah ömür verirse Şubat'ta gelecek. Çok uzun be ya demiş Feridun. O kadar sıra mı var bu şeyler için? Bu emciler için mi? Emci. Sonur ve ekibi. Sonur mimar mühendis biliyorsunuz. Sonur'u bilmeyen yok Gümüşhane'de. İdadi İlkokulu yanında mahkeme binasının hemen yanında 6 katlı binada satılık 1+1 daireler. 2+1 daireler. İkinci projeleri belediye binası yanında 1+1 daireler, ofisler, dükkanlar. 2+1 daireler. Projelerinde lüks, kalite ön planda. Mimar mühendis Sonur Ali. Ödeme kolaylıklarıyla sizin hizmetinizde. Doğum günü kutlu olsun Dolf, senelerce sana boncuktan kuş yapamadım Fikret abi ama dilek taşını gönderiyorum. Senin de radyoların var demiş Eskut. Nerede be? Evde bile radyom yok. Ali Molla Molla Ali. Autokinesi. Ali çok güzel fasileler var Ali'de. Reklam yapmamıza gerek yok çünkü hemen bitecek ama Ali'nin fasulyelerinden deneyin, bırak Gürkan'ın gene hakkı varmış diyeceksiniz. Ben akşam 100 euroluk fasulye aldım. Söyleme sahip. 100 euroluk fasulye aldım. Kuru fasulye. Muhteşem bir lezzet. Geçen senekiler öyleydi, bu senekiler de eminim öyledir. Ali Molla, Molla Ali'nin fasulyelerini deneyin. Autokinesi. 8 ortak. 8 ortaktan bir tanesi Ali Molla, Molla Ali. Otobüs ehliyeti, efendim, tır ehliyeti, kamyon ehliyeti. Şimdi rakibimiz Türk Hava Yolları sadece diyor. Rayer nereye eğri bire geçeriz diyor. Ali Molla, Molla Ali. Autokiliz. Otomatik vitesli araba kullanarak. Otomatik vitesli araba kullanmasını öğrenebilirsiniz. Zaten otomatik vitesli araba kullanmak kızan oyuncağı. Araba çocuk oyuncağı yani. Bir bizim yeğen kullanamıyor otomatik vitesli arabayı. O düz yolda gidemiyor. Senin sağ düz yola gidemiyor. Tesla olsa o Tesla'yı da ne yapar yapar yoldan çıkarır. Tesla bile götüremez onu gideceği yere.

düğüne arkadaşlar davet ettiklerinde, eğlencelerde, bazı düğünlerde falan şarkı söylüyoruz. Şarkı söylemeyi seviyorum, müziği seviyorum. Ve mutlaka söylediğim şarkılardan bir tanesidir sıradaki şarkı. Çok sevdiğim bir şarkıdır.

Erdi Baba çalacağım. Olmasaydı derdimiz, söyler miydi ferdimiz diyeceğim sevgili dostlarım. Traktör deyince, traktörcü deyince çok teşekkür ediyoruz. Mesut'a ve ekibine. Bayatı'da köy kahvesinin karşısında ikinci el birinci el traktörler, Solis ve Kioti marka traktörlerin Batı Trakya bayi, Trakya bayi daha doğrusu, Türkiye'den getirdiği traktör tabinleriyle, tarım aletlerinin sulama beklerinin tamiriyle Mesut ilgileniyor. Rosalim Butik Gümüşhane'de %30-%40 indirimler Rosalim Butik'te. Hep yeni kıyafetler geliyor. Çok iyi gidiyor. Çok iyi çalışıyor maşallah. Rosalim Butik sevgili dostlarım. Gamze, abiye elbiseler, kombinler, çantalar, aksesuarlar, gerekli ceketi, takım elbiseler, pantolon ve gömlek çeşitleri. %30-%40 indirim. Tesettür giyimde %50 indirim. Dimokritu 1 Gümüşhane, Hacı Kosmaz'ın olduğu yerde. Espresyonist'in yanında Rosalim Butik.

Haşim. Ali Palu PVC, alüminyum demir doğrama işleri. Harika fiyatlar. Haşim'de sevgili tasarım. 25 yıllık tecrübe. Demir balkonları. Haşim'de. Haşim 25 yıllık tecrübeyle Angelitis'in karşısında eski Zamos karşısında olduğu yerde size hizmet veriyor. İyi yayınlar abim demiş Mehmet kardeşim. Mehmet çok teşekkür ederiz. Akşamki o güzel gece için herkes menur ayrıldı geceden. Çok güzel çaldınız. Ben de mümkün olduğunca provasız o kadar olur. Size eşlik etmeye çalıştım. Huzurum kalmadığı da söyledik. Onlara dedim arkadan dedim yardımlayın şarkıların sözlerini unutabiliyorum. İşte prova da yapmadan o kadar olur. Biz zaten müzisyen değiliz. Ama misafirler çok memnun kaldı. Biz çok memnun kaldık. Her şey iyiydi, her şey alaydı. Müzik alaydı. Köfteler muhteşemdi, ortam muhteşem. Çimlerin arasında, yemyeşil ortamda yaklaşık 1'e kadar da çaldılar. Bir şikayet falan da gelmedi. Hamdolsun. Hamdolsun Allah kıskananları, şikayet edenleri bildiği gibi yapsın inşallah. Amin. Tarkan, nasılsın? Tarkan, hoş geldin. Enis Hyundai'sini satıyor. Hyundai i20 2017. 1200 benzin, 209 bin kilometrede. Abo! Fiyatı 7800 euro. Full extra, cruise control, hill assist. Paylaşım arkadaşım adına bilgi için no aşağıda demiş. Kim bu? Bu hangi arkadaş adına? Kimin Hyundai'si bu? Enis bu kimin Hyundai'si? Bu senin 2017 model. 208 bin kilometrede. Ben şeyde kullandım Hyundai. Çok memnun kaldım. Tatilde orada kiralamıştım. Araba. Hyundai kiralamıştık. Sakit orada Kefalonya'da. Kefalonya'da sakit orada. Kiralık araba geçirmek yasakmış. Bir vardılar bana. Neden öyle yaptın dediler size. Dedim bıra dedim. Atina'dan bir kanal aradı bağırdı bana. Nerede bileyim dedim yasak olduğunu dedim. Sen dedim kağıtları evrakları okumadın mı dedi. Sen dedim bir şey dedim okuyor musun dedim imzalarken bütün küçük yazıları kağıtları dedim. Altı üstü bir araba kiraladım. Allah Allah sanki Yunanistan'dan dışarı çıkardım arabayı. Sen. İyiyim Gürkan abi. Sen nasılsın? Yeni uyandım hemen seni açtım dinleyeyim diye demiş Tarkan. Ya aç kardeşim bulunmaz Hint kumaşıyım zaten ben. Benim dil arkadaş 6500 verecek onu demiş. 6500 de veriyor öyle demiş arkadaş demiş. Ha. Nanay nanay nanay. Ben de 40 bin euroya satayım benim Volvo'yu. Var mı alacak 40 bin euroya? Sana da Hilyadis Evro Trunk verin satayım.

Evet, bir şarkı geldi aklıma. Son anda bir Ferdi Tayfur şarkısı geldi. Çok güzel sözleri olan muhteşem bir şarkıdır sevgili dostlar. Evet, gelsin bakalım. Şuradan da şuraya, buradan da şuraya, şuradan da şuraya, şuradan da şuraya. Şuradan da şuraya dokunalım. Karaya ak dedin. Beyaza ak dedin. Amaya bak dedin. Ama bakabilir mi, görebilir mi? Göremez. Ah Leyla, ah Leyla, ah Leyla. Sen de bir Leyla. Karaya ak denilir mi? Amaya bak denilir mi? Saatler 11.38 olmuş. Birlikteliğimiz devam ediyor sevgili dostlarım. Max Aydan, Max Yoğurt, Max Salata çeşitleri. Max'a programımıza ve sosyal medyamıza yaptığı özel katkılardan dolayı da çok teşekkür ederiz. Ve Pembe Butik diyelim. Şapçıya gidelim. Pembe. Pembe Butik demeyelim. Pembe Düşler diyelim. Şapçıdan Marinaki 4'te ana yolda Baraka'nın karşısında. Kına Nişan söz ve özel günler için aradığınız her şeyi bulabileceğiniz yer. Ana yolda Marinaki 4'te Şapçı'da Pembe Düşler. Düğün, nişan, kına, mevlüt, bebelik, hediyelik ne isterseniz ne ararsanız bulabiliyorsunuz. Nay, nay, nay, nay. Ve Hisar Kuru Kahve. İncecik öğütülmüş, mis gibi kuru kahve, Hisar Kuru Kahve. Taş değirmeninde öğütülmüş, harika kuru kahve, Hisar Kuru Kahve. Batı Trakya'da iki şubesi olan tek kuru kahveci, Sirkeli'de ve Gümüşlü'de. Enes Şerif'in olduğu yerde ikramlıklar. Harika lezzetli kuru yemişler. Mis gibi kuru kahve. Harika içimli kuru kahve için Hisar'ı deneyin. Gümüşlü'de Deniz Şerif'in olduğu yerde. Biraz bankasından dönün, ilerleyin. Hemen biraz daha ileride sağ kolunuzda Hisar Kuru Kahve'yi göreceksiniz. Hisar. Efendim, ben arabalarımı çok iyi bakarım, çok iyi kullanırım. Cuhu. Gel gör. Gel bak gör. Gel bak göstereyim sana. 39'a bırakır mısın bol boyu demiş. Sana bağlı. Hoşuma gidersen bırakırım. Derim en azından yakışıklı bir kızan kullanacak. Yakışıklı bir çocuk kullanacak derim. Çirkinsen geri. Yakışıklılar güzeller beri, çirkinler geri. Çirkinsen 45'e bile verme. Yalan bürümüş. Anladın mı? Anladım de. Konstantino. Hüseyin Aga. Oğlakalı. Konstantino. Harika fiyatlar. Konstantino. Kuru yemişler. 87 yıllık tecrübe Konstantino. Gümülcine'de hizmetinizde sevgili dostlarım. Silogi mağazasının Ayşe ablanın olduğu yerde hizmetinizde. Kuru yemişler. Tayinler. Konstantino'da. Muhteşem ev yapımı reçeller Konstantino'da. Ayşe ablada da dükkan köşe esnaf Ayşe. 1984 yılından beri süsleme alanında söz sahibi Ayşe Mertoğlu. Plakakiciler beni dinleyemiyor.

yok almayacağım sordum sadece diyor Cuhu. Yok yok Cuhu. Bana kaça bırakırsın bak Gürkan abi Volvo'yu. Yakışıklıyımdır ben ona göre demiş Mustafa. Dur bakayım. Bakayım sana. Yok ha fotoğrafım. Çok uzaktan çekilmiş bir fotoğrafım var Instagram'da. Kaç paran var senin? "35 nakit 2000 taksit olur mu abi?" demiş Mehmet. "İyi yayınlar herkese, iyi pazarlar şimdiden." demiş. Kalfa Pastanesi Zahroplası yok, Kalfa yazıyor da Mehmet olduğunu anladım ben. Kim soracak başka? Ama bu bana bir Mercedes lazım. Özkan abiye bir Mercedes lazım. Ama çok veren arabadan geziye. Haksız mıyım Mehmet?

Bugün Sefo bileti veriyorum. Bir kişiye bugün Sefo bileti vereceğim. Michael Abba geliyor ayın 23'ünde. Sefo konserine bilet isteyenler programın sonlarına doğru vereceğim. Biraz erken bırakacağım bugün programı. Sevgili dostlarım ve Serdar ve ekibi dayama döşeme işleri, jel kaplamalar, gölgelikler, Serdar ve ekibinde pergola üretimi, tenteler, kumaş kaplama işleri, koltuk üretimi. Serdar ve ekibi birbirine kozmuyor yolunda. Birinci kilometrede uzun yılların tecrübesiyle sizlere hizmet veriyor. Le Caps Cafe Yassıköy'de. İli marka kahve çeşitleri Le Caps Cafe'de sevgili dostlarım. Sabah saatlerinden gecenin geç saatlerine kadar Yassıköy dışında da servis var. Bugün günlerden cumartesi, fırında kuzu var Le Caps'ta. Değil mi Le Caps? Dinliyor musunuz? Ve Le Caps'ta hafta içi her gün ızgara çeşitleri de bulunuyor. Le Caps Cafe iç mekanını da düzenledi. Çok güzel oldu, çok şık oldu. Sinap Semerci İnşaat. Sinap ve Semerci İnşaat, inşaat alanında fark yaratıyor sevgili dostlarım. Temel kazım işinden son kiremide tuğlaya kadar Sinap Semerci İnşaat olarak Instagram'dan bulun, takip edin. Sinap Semerci İnşaat, güvenilir ustalar, son teknolojiyi kullanarak binalar dikiyor. 45 sene ille bir şey olmadı. Bundan bile gene hiç olmaz. O kendi gibi mi sanıyor demiş. Leblebici Hüseyin Agam. Ay Hasan nasıl laf sokmuş sana Hüseyin Agam. Nasıl geçirdiniz abim? Memnun musunuz demiş Mehmet. Çok memnunuz. Hakikaten çok güzel oldu. Çok güzel bir geceydi. Herkes memnun kaldı. Çok teşekkür ederiz Mehmet'im. Mehmet Kara Rıdvan Topaloğlu. Maradona. Siz ona niye Maradona diyorsunuz? Güzel top mu oynuyor? Aşkıma bir yuva kura. İki dostun açmış oldukları cenaze hizmetleri ve malzemeleri bürosu. Her türlü cenaze hizmeti, her türlü cenaze malzemesi için dost cenaze hizmetlerini seçin sevgili dostlarım. Yeni açıldı. Eski Esat Orhan'ın olduğu yerde köşede dost cenaze hizmetleri ve malzemeleri. Başarılar diliyorum. Abi çok haklısın, çok mana buluyorlar zaten. Kendini alacağına babacını alsaydın ha, parayı yarı yapıp diyorlar diyor. Sayı mı? O zaman mutlaka alması lazım. Şöyle Fikret abininki gibi Mercedes yakışır ona. Ooo kurulsun Mercedes'e. E-Class. İlla yeni olmasına gerek yok. Yeni arabayı yatırılan ölü yatırım, ölü yatırım zaten. Bak gitsin Toyota Yuhanediz'de, Yuhanediz Bros'ta ne arabalar var, ne arabalar var, ne arabalar var. Oh oh oh. Ne istersen, ne isterseniz. Vallahi yok yok. Geely var mesela, EX5 elektrik tek. Geely yine Volvo grubuna ait bu da. 29.700 euro. 2025 model 16.500 kilometrede. Geely elektrikli. Tak fişi, bitir işi. Tak fişi, çık yola. Geely. Geely.

Ahmet Osman, ne oldu be? Ne masaya çağrılıyız, ne mesajlarımız okunuyor. Öyle mi olduk bak Gürkan abi demiş. Öyle olduk kardeşim artık. Ben 31 verdim, senin Volvo'ya kabul mü demiş Emre Semerci. Öyle olduk kardeşim. Gözden ırak olan gönülden de ırak olurmuş. Seni Alagan niye çağırmadı? Ali Molla niye çağırmadı seni? Pek dostunuz Ali Molla'nın. Ha? Hep beraber yediniz içiniz içtiniz ayrı gitmiyor. Dinlemeyin programı Süleyman Çaba demiş. Niye? Neden dinlemeyeyim be? Ha? Ha? Küstün mü? Aa, kadın her gibi naz yapıyor. Sen ya, herkes bana naz yapıyor. Allah'ım ya Rabbim, Allah'ım ya Rabbim ya. Niye bu naz? Bu naz niye anlayamadım ki? Efendim ne diyoruz? Agora Plus'ların indirimlerinden bahsedelim size. Agora Plus'lar çok güzel indirimler yapıyor. Sonra şarkıyı bırakacağım. Efendim Agora Plus'ta Azax 1.30 yüzey temizleyici 1 litre. Agora Plus'ta Papadopoulos Miranda bisküvi 1.5 euro. Essex toz ve sıvı deterjan 4.5 euro 50 yıkamalık yarına kadar, yarın da dahil. Rodopaki 500 ml kakaolu süt 1.20, 3x200 ml 1.80. Triple pack bebek ıslak mendili 1.90. Sevgili dostlarım nerede? Agora Plus'ta Yarımçınar'ın karşısında. Hemen bir sponsorcuk daha tanıtacağım, ondan sonra hiç araya girmeyeceğim, söz veriyorum size, tamam mı? Hadi bakalım. Perihon'da çok acayip, çok güzel indirimler var. İskeç'te, Tiras 3'te, Pazar Yeni'nin olduğu yerde. Efendim mangallarda %35, kristal ve porselenlerde %40, diğer bütün ürünlerde %50 indirim var. Perihon'da sevgili dostlarım, Tiras 3 numarada, İskeç'te, Perihon, Pazar Yeni'nin olduğu yerde. Erdem! Patronlara sor bakayım akşam niye gelmediniz? Yorgundunuz diyeceksiniz, olsun, yer köfte kaçardınız. Yine yerdiniz dörder köfte, beşer köfte, kaçar giderdiniz. Erdem! Selam söyle senin patronlarına. Küstüm ben onlara, öyle söyle. Kulak ağacı, küstüm ben onlara, konuşmayayım. Bundan sonra sadece seninle konuşacağım.

Tatyana benden sonra, o da benden görmüş. Tatyana Fderivic'e gitmiş Kefalonya'da, bak bak ne pozlar vermiş bak. Bak Tatyana, bak pirzola biftek dümtek dümtek yiyor bak. Bak da Tatyana Stefanidi'ye bak. Mangal ızgara yapıyorlar. Ooo Tatyana. Maşallah ne vücut var bu kadın, kaç yaşında, 55-60 yaşında nasıl vücut var böyle Tatyana'da be. Aman. Bir tane gene kadın yazmış. Borina'yın Adina Tana o kike seksi demiş de. Böyle kadınlar karılar karıları kıskanıyor. Borina'yın Adina Tana ama seksi değil demiş. Kaç oradan şişko karı. Yine kara, yine kara yine Tatyana. Bir Tatyana. Siz yine kes o Gürkan. O Gürkan. Suze Bendez.

0: Şimdi marketing önemli, her alanda önemli. Yunanistan'da bu turizm konusunda iyi şeyler yapıyor. Şimdi bu Fterevich 3 sene öncesine kadar bilinmiyordu Kefalonya'da. Fterevich diye bir biçim sadece orada yaşayanlar işte. Orada yaşayanlar derken belki Kefalonyalılar da bilmez. Yakın çevrede, yakın köylerde yaşayanlar biliyordu. Balıkçı tekneleri biliyordu. Gelip geçiyorlardı oradan. Sonra birdenbire bu Fterevich... Efendim 3 sene önce ünlenmiş, beni oraya götüren taksi kayık tekne söyledi. Biz taksi tekneyle gittik oraya. Dedi ki 3 sene öncesine kadar biz biliyorduk burayı dedi, işte dedi gelip geçer dedi. Ondan sonra geçen sene Fterevich'i dünyanın en iyi ikinci plajı seçiyor. Bir çok ünlü bir dergi. Nasıl oluyorsa yıllar sonra. Ve ondan sonra turist akınına uyuyor. İşte Tatyana'da gitmiş, herkes gitti. Bütün ünlüler gidiyor. Gürkan Nesnoğlu da gitti geçen de. Fterevich'e Tatyana'dan önce gitti o. Yani diyeceksiniz ki güzel mi? Güzel. Diyeceksiniz ki gitmeye değer mi? Değer. Bir kere hayatınızın bir döneminde yaşlanmadan mutlaka Kefalonya ve Zakynthos'a gidin, gezin, görün. Yani o adalar bambaşka güzellikte adalar. Lefkada da güzel. Nereyi tavsiye etmiyorsunuz diyorsanız hep size söylüyorum. Zevkler ve renkler tartışılmaz ama yani şeye gitmenizi hiç tavsiye etmem, Kerkira'ya. Gerçi Yunanistan oralar o İonya Nisya Kerkira'yla ünlendi ama Kerkira'da binalar falan çok eski, çok böyle viran binalar, ne bileyim yani ben yollar daracık. Doğru düz plaj yok. Sevemedim Kerkira'yı. Ama Yunanistan'da gidilecek, gezilecek yerler nereleri derseniz Rodos. Rodos'ta bir tarih yaşıyorsunuz. Osmanlı'dan, ne Osmanlısı, şövalyeler döneminden başlıyorsunuz. Osmanlı'ya geliyorsunuz. Osmanlı'dan modern Yunanistan'a geliyorsunuz. Resmen 600 yıl önceye gidiyorsunuz. Ya 700, ne 600, 700, 800 yıl öncesine gidiyorsunuz. Böyle bir şey. Ta şövalyeler devrine gidiyorsunuz. Hep söylerim. Eğer doğa seviyorsanız, yeşillik seviyorsanız, Skiathos, Skopelos, Alonissos, sakinlik seviyorsanız, Kefalonya, Zakynthos, Lefkada, Parga, Parga da küçüktür ama güzeldir. Bunlar hep tavsiye ettiğim yerler. Taşüz'ü küçümsemeyin. Her ne kadar full dolu olsa da turistlerle her yer yazın turist dolu. Taşlıca da çok güzel bir adadır. Çok sevdiğim bir adadır. Alalım sana bir Rus karısı Gürkan demiş Erdal. Sen evli misin, bekar mısın? Bu birinci sorum. İkincisi, niye sen alacaksın bana karıyı, benim ellerim armut topluyor. Kar istediğim, istemediğim kadar karı var. Saçımı elimi sallasan velisi, saçımı sallasan tellisi. Sabri abi, günaydın, tünaydın, tünaydın, tünaydın, tünaydın. Yapma hocam bir şey sana, kızdım sana diyor Ahmet. Ali valla. Ahmet'e söyle kızan yerlerine buz koysun aşağıya, iyi mi? Yayını dinlemez mi şimdi? Şimdi Germanos'ta çalışıyor, kızmış bana. İnternetimi bağlayan bana, dedim yapma hocam bir şey sana, kızdım diyor. Niye almadın o kıza Ayşen be senin yanına? Ali. Bir de bir de umreye git demiş Seden.
1: Ben oyalanmam. Ben sevmedik yere.
0: Ben umreye gideyim de umre beni kabul etmez. Geri geri teper benim umre. Vallahi bile şeytan mahveder beni orada umrede. Benim gözümde ne yapacaklar ümrede? Dalavere bende, alavere bende, dalavere bende. Üçkağıtçılık bende. Ne yapacaklar benim ümrede? Umreye gidersem acaba Tatyana da gider mi umreye?

ben evliyim, torunlarım bile var demişler dal. O zaman madem torunlarım var, bir tazelemek lazım. Boşa karıyı sana bir karı bulalım. Gürkan'ım, senin Elon Musk'ın uydusu aya düşmüş. Bir ayı batırmamıştı diyor Entelli Maganda. Elon Musk'a laf yok. Bak, Elon Musk sayesinde size yayın yapıyorum ben. Ya Elon Musk sayesinde, ama çok fena. 39 Euro'dan 45 Euro'ya çıkardı aidatı. Hızı da yarıya düşürdü. Hiç acımıyor Elon Musk insana, hiç acımıyor kardeşim, hiç acımıyor kızanlar.

bu safay. Hızlı internet ha geldi ha gelecek köyümüze. Nalıköy köprüsü gibi olmasın da. Ha geldi ha gelecek hızlı internet. Fiber to the home. Eve kadar sokacağız kabloyu. Hatta buradan sokuverecekler hemen. İncecik o zaten. Gözünü anlamayacaksın. Tabi buradan nasıl sokacaklar kabloyu. Bu gidişat. Gözünü anlamayacaksın. Tabi buradan nasıl sokacaklar.

Furkan İsmail'in kısaltılmışı Furkanis. Furkan İsmail olarak buluyorsunuz. Instagram'da takip ediyorsunuz. Yaptıkları işleri görün, bayılacaksınız. Ayılmak için limon isteyeceksiniz. Limon şeklinde pasta bile yapıyor. Armut, elma, çilek, milek. Harikalar yaratıyor Drop Pastanesi. Ürünlerinin hiçbir çeşidinde glikoz şurubu kullanmıyor Kalfa Pastanesi sevgili dostlarım. Aman Kalfa Pastanesi demişim, Drop Pastanesi de. Drop, şaşırayım artık, ne yaptım ne yapayım. Akşamdan uykusuzum zaten, yorgunum. Drop Pastanesi Şapçı'da, Kıtel'in bitişinde. Dondurmaları kendisi yapıyor Furkanis. İtalya'da öğrendi gelato dondurma. Dondurmaları deneyin. Gürkan'ın da hakkı varmış diyeceksiniz. Şapçı'dan geçin. Kıtenin bitişinde Drop Pastanesi. İyiyim abi, sen nasılsın? Nasıl geçti program diyor Gökay. İlk bir saati zor geçti. Kafam ağrıyor, başım ağrır. Zong zong zong zonglar. Gözlerim birisi açık, birisi kapalı. Gözümün birisi hadi kalk, birisi kalk hadi kalk gidelim diye. Öteki bu kim otur diye. Kendi aralarında anlaşamadı gözlerim ama şimdi iyiyim şükür. Akşama gene düğün var. Akşama gene şarkı söyleyeceğim. Akşama gene löpür löpür löpür löpür löpür löpür gideceğim. De böyle işte. Biz zenginlerin de hayatı zor. Zor biz zenginlerin, ünlülerin hayatı da zor. Her akşam oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya. Şarkı söyle, bilmem ne yap. Hep öyle işte. Ne yapacaksın? Oh anacım. Senin eve kaç kablo soktular be? Sokunca anlamayacaksın dişine. Değilsin abi diyor Ahmet. Hani beni dinlemezsin. Pardon, benim neymiş? Senin eve sokulandan az. Bana sokulan kablo sayısı.

0: etmiyor bazen.
1: Seninki yine sabah sabah koşmaya gitti. Bir daha hiç sesi çıkmadı Gökay. Öldü mü kaldı mı? Bir yokla bakalım onu. Ahireti mi? Bir yokla bakalım. Uydunun masrafını kimden çıkaracak Gürkan'ım? Hiç inanma hızlı internetin geleceğine demiş. Çok inanmak isteyeyim. Teller meller döşendi. Hepsi hazır sözde.

Tam 14 dakika geçirttirdin yufkacıyı. O yüzden sana ceza olsun diye senin sevmediğin bir şarkıyı çalacağım şimdi Gökhan. Döndüm kıbleye doğru, açtım ellerimi, yalvardım Allah'ıma duysun diye beni. Bir kulunu çok sevdim, o beni hiç sevmiyor. Gönlümü, aşkımı, sevgimi ona verdim. Bana geri vermeyi çalacağım sana şimdi. Bak göreceksin sen, ne yapacağım ben sana. Yufka deyince, yufkacı deyince. Rıdvan Feyiz Trakya yufka, şekerim şeker gibi yufka. Böreklik yufka, açmalık yufka. Çok güzel yufka, açmalık yufka ne demek be? Trakya yufka. Siyez bulgurundan yapılıyor. Aman buğdayından yapılıyor. Şekerim. Bu yufka. Kozmote'den mesaj geldi. Kozmote ID yatın orkestri tutisleri kopyasız tu Kozmote ID. Epilekse topun bir yerini kopyasız. Kozmote ID sinarkik otorisinde sopestu bir deforma gizmem sayı bir deforma gizmem sayı bir deforma gizmem sayı bir. Ne olacak sonra, bu ne demek şimdi? Kozmote ID. Ne oldu ya Kozmote ID alınca? Haydi, haydi. Latif. Ama o karşıdaki o kaslı adam. O kaslı adam Faik Tuzacı mı? Vay. Vay. Faik Tuzacı'nın kaslarına şaba. Sana... Rakip çıktı sese bak, ne dedi belli değil ama bağrı yanık yanık demiş Erhan Reyhan Erhan. Niye benim ne dedim bellidir mi be? Siz niye gelmediniz akşam be? He?

Vay ne yanık söylüyor kızım. Vay ne güzel söylüyor kızım. Vay ne yanık söylüyor. Vay ne yanık söylüyor. Yaşa. Yaşa Kürt kızancı yaşa. Vay ne yanık söylüyor. Yedi canımı diyor Latif. Öperim seni yanaklarından. Yanaklarından öpersem dudağına doğru inersem şaşırma Faik. Latif benim yerimi öpsene Faik'a kadar. Kim nasıl terli terli kokar şimdi. Bak bakalım koltuk altındaki kılları alıyor mu? He? Bak bakalım kontrol et bakalım. Nasılsın be Faik be? Akşam herkes seni sordu Faik niye gelmedi, Faik niye gelmedi, Faik niye gelmedi. İnsanlar bir Faik'i bir de Çiko'yu merak ediyor. Benden çok ünlü oldunuz. Bak benim sayemde ünlü oldunuz. Ya? Yaş abim sizin köyün mezarlığındayım. Al, ayarlayayım mı sana da bir yer demiş Aykut. Tövbe bismillah, bismillah ya. Tövbe bismillah, tövbe bismillah. Kaç git oradan be. Kaç. Sen oradan gel ayrılacağını orada babaannemin, dedemin mezarının başında koca gidi güzel bir ağacı var. Onu kesemedik. Oduncu ben kesemem dedi. Ben gireyim. Buna vinç lazım dedi. Sen onu biz nasıl şey yapacağız? Nasıl o ağacı oradan nasıl çıkaracağız? Nasıl keseceğiz? Onun aklını ver bana da yaşa diyeyim sana. Sana hep evnomon kalayım hayatım boyunca. Orada Şerike Karakman yazıyor. Babaannemin mezarı var. Hemen ayak ucunda da dedem yatıyor. Dedemi ayak ucuna gömdük. Onun anlaşamazlardı hiç. Babaannem dedeme derdi. Bu adam öldüğüne gözlerine 2 tane lira koyacağım. Altınlar hangisi bu çok para göz derdi. Dedem öyleydi rahmetli. Ama olmadı. Babaannem dedemden çok önce gitti. Olmadı. Ben yine dedemin tam tersi. Ben babaanneme çekmişim. Buldum mu yiyeyim. Buldum mu parayı yiyeyim. Hayır sonunu dün çima çima getirdim. Dün Fikret abi yetişmese imdadıma yemeğe masaya ödeme param yoktu. Ali fasulyeye ödeme param yoktu. Yemin ederim inanmaz şimdi kimse buna. 24 saat yolculuktan sonra vardık Yunanistan'a demiş. Reşit ve Genamet hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Welcome to Hellas. Welcome to Hellas. Welcome to Hellas. Welcome. Ben demin o videoyu yolladım bakmadım bile demiş Gökhan Karali. Seninkilerine bakmayayım. Ha? De o ağaç. Dur bakayım o mu? O. Ha? Şerike Karakman hemen ön tarafındaki babaannem. Evet dedem. Dedemin babaannemin mezarının arasında mezarları kaldırmış ağaç. Ha. Babama dedim o ağacı oraya ekme dedim. O ağaç dedim düşerse diğer mezarlara da zarar verecek dedim ama sakalım yok ki. Sakalım yok ki dinlesin insanlar. Beni kimsecik dinlemiyor. O yüzden bu tarikatı kurdum şimdi sana sakal bırakmakta. Sakallarımda da pek beyaz yok ama olsun beyaza boyarım tahta. Çünkü beyaz olmazsa olmaz.

0: ben Gökay niye öyle hazura durur gibi durmuşum ben fotoğraf çektirirken insanlarla? Niye o Stratiotis gibi durmuşum abi ben? Allah'ım yarabbim. Ama güzel vücudum var. Bak, bak Totoş'a bak ne güzel. Fındık gibi var. Fındık gibi beğendim.
1: Mezarları yenilersek ben sana o ağacı keserim.
0: Bu failin kopyası çıktı. Mezarlarını niye yenileyelim mezarları? Mezarların nesi eksik? Kaç para istiyorsun mezarları yenileme? Hadi açık arttırmaya çıkaralım bakalım en iyi fiyatı Faik mi verecek sen mi vereceksin? Ver bakayım bir fiyat arkadan Faik versin. Verin bakayım. Ay elim boz gibi götüm karpuz gibi çok güzel. Emirhan'ın karpuzları gibi kütür kütür kütür kütürüm. Modelo imi modelo kütür kütür.

Babaanneme selam söyle. Torunun çok meşhur oldu, çok ünlü oldu de. Dedeme söyleme. Nereden gittin de bana çalgıcı oldun derdi o. Söyleme, üzülür adam. Ona hiçbir şeycik deme babaanneme, fısılda orada. Tamam mı? Ya dedem. Sen Bulgar parasından 5 lira yapmazsın derdi bana. Bak ama şimdi ağaç mezarını kaldırmış. Bak. Patlatmış mezarını ağaç. Abi gitmiş onlar patlamış diyor Aykut. Patladı ya bak. Ne halde görüyor musun? Hep o ağacın yüzünden. Hep o ağaçtan ötürü. Bende çok beyaz var, vereyim sana azıcık demiş Enis Şerif. Oh bak arkadaşım. Sen kaç yaşındasın Enis?

sen 1992 doğumlu musun? Sen benim yaşıma geldiğinde gözünü götüremeyeceğiniz. Benim yaşıma geldiğinde. Ben de 82 doğumluyum. Yok 84 doğumluyum.

0: Biz seni 74'ü biriyiz diyor Seden. Yalan. Babam beni 10 sene önceden yazdırmış. Kaç kere söyledim size ama onu. Babam beni gitmiş 10 sene önceden yazdıran beni sen ya. Belediyede katip tanıdıymış. 10 sene doğmazdan önce yaz beni sen. Baksana sen. Erken takavide hala çıkarsın diye yapmış. Çıkayım diye yapmış. Birkaç sene kaldı çıkıyorum ondan sonra. Çıkın. Bak neler düşünmüş babam. Vallahi billahi.
1: Programın bittiğinde işin yoksa gel ben buradayım da.
0: Ay program bitince çok iş lazım. Sıcağa çıkamayayım. Sen bak onlara sonra konuşuruz biz değil mi? Sen bak onlara bir fiyat düşün içinde. Doktorlar bana dışarı çıkma sıcakta dedi. Hem de epitopi toplandı. Koca gidik epitopi. Hepsi hemfikir oldu. Dışarı dedi çıkma dedi sıcakta dedi. Dışarı çıkınca iyice sapıttırıyorum. Ha. Sonra bak mezarlıkta orası tenhacı adam. Olansa ne olur? Tövbe bismillahirrahmanirrahim. Bak dikkat et bizim orada mezarlıkta çok kocaman bir yılan varmış. Hep herkes söylüyor ama bir yılan ama. Bazıları diyorlar na te bu kadar kalın. Ne kadar size nasıl göstereyim şimdi kalınlığını nasıl örnek vereyim. Gider borusu kadar kalın. Heh, o derece. Bazıları diyorlar 5 metre bazıları diyorlar 15 metre. Öyle bir yılan varmış orada. Ne cinsi bu yılan bilemiyorum ne cins. Senin yaşında dedesi olanlar var demiş Enis. Seni çok bilmiş seni ya. Seni panda seni ya.

0: Ama 140 kilo adama yılan ne yapacak demiş Aykut.
1: Yalanmış da serin, yalanmış tanrım.
0: Ben 140 kilo var mısın sen?

0: hayale.
1: Geliyoruz prosfora verme. Aç camını Gürkan abi diyor Latif.
0: Nasıl inandım yalanmışsa.
1: Canım görmedin nasıl vereceksiniz prosforayı? İlk önce gidin görün ondan sonra.
0: Sevgilim nasıl inandım.
1: Selam, bu akşam sizin köydeyiz kısmetse diyor Meşhur ablam.
0: Bilmem ki.
1: Ben düğüne gelemeyeceğim bu akşam.
0: Nasıl?
1: Beni görmek için geleceksin.

0: birlikte muhabbet olsun, tadı tuzu olsun. Meşhur ablam ben seni biliyorum demiş. Nasıl biliyorsun? Sen beni yakından tanıyamazsın ki. Yakından acayip yakışıklıyım ya. Acayip turp gibiyim, şurup çikita muz gibiyim. Kütür kütürüm, kütür kütürüm yakından. La Gökhan. La Gökhan. Faik abim diyor senin için bedava demiş Latif. Nasıl bedava olacağım acaba Faik abi, ne durumda? O ağaç ne kadar büyük? O ağaç nasıl kesilebilir mi, kesilemez mi? Görmeden nasıl değecek bedava? Ha? Ağaç mezarlığın orta yerinin eksinde kaldırmış.
1: Haydi gençler.
0: Her tuğla taşıyan mermerci olmuş. Gidinin zumbası diyor. Latif için Aykut. Sana zumba götü yere yakın dedi bak. Bak sana ne dedi. Vay Latif, vay Latif. Seni zumba seni dedi. Ben demedim, o dedi. Seni zumba seni dedi. Gidin dövün onu mezarlıkta. Gidin. Gidin dövün onu mezarlıkta, gidin.

Aykut! Kaç! Kaç! Bak sana söyleyeyim, kaç! Faik'le Latif geliyor, kaç! Kaç! Anca yetişirsin, ayakların kıçına vursun. Kaçamazsın da sen şişkosun. Kaçamazsın da bırak sen. Kaç bırak, kaç! Kaç! Allah'ım öldüreceğiniz beni. Ben seni her yerde görüyorum ama konuşmuyorum diyor Meşhur ablam. Niye utanıyor musun benden? Utanıyor musun Meşhur abla benden? Bahşem konuş bana. Gel Bahşem. Şey yap Gürkan. Gürkan kızanım. Vay vay vay vay vay, seni çok seviyoruz falan diye bağırın. İyi mi? Ben öyle insan tutuyorum. Aslında benim kimsenin sevdiği, kimsenin bildiği falan yok. Benim insanlarım onlar geliyorlar. Seni çok seviyoruz diyorlar. Fotoğraf çektirebilir miyiz diyorlar. Sıraya giriyor akşam. Şaşırdı kaldı Haşmet. Halbuki ben onları parayla tutuyorum. Ben onlara kişi baş girmişlere oraya veriyorum. Sen de öyle yap Meşri abla, sana da para vereceğim. İyi mi? Kaç bura? Aykut kaç? Aykut kaç? Gidene zumbasa da geliyor. Bak şimdi seni ne yapacaklar gör. Kaç? Gir babaannemin mezarının içine gir. Bağırma baba, bağırma. Dinlenemeyiz senin yüzünden demiş Emre. Emre akşam çok yoruldu. Vallahi her yeri terlemiş. En yerim terledi abi dedi. En çok dedim nereleri terledi? Hapış adam terledi dedi. Koştur koştur koştur koştur koştur koştur. Benim yüzünden anasını da evde radyoyu açıyor. Uyuyamıyor kızan. Uyuyamıyor. Gürkan'ım Eniz bayağı yaşlanmış galiba. Sakalcıkları akarmış. Bu ehliyeti işi çok zor. Yaşçası çok değil çocuğun ama demiş. Hayat gidi onu. Onu hayat yordu Entelmagan'da. Gönül eremedi eyvah. Efendim. Efendim bilet veriyorum. Bilet veriyorum. İlk önce cevap verene vereceğim bileti. Ayın 23'ünde İskeçe'ye My Club'a kim geliyor? İlk doğru cevabı yazana bileti veriyorum. Ne yapacak onlar? Biri topal, biri kibrit kutusu kadar bir şey demiş Aykut. Geldiler. Geldiler, yola bak. Sen sanıyorsun yalan söylüyorum. Elif ablacığım güzel bir haftasın olsun.

geldim. Emre burada olacak mısın? Emre burada olacak mısın? Bak sana vereceğim. Ondan sonra eğer şey yapmazsan ikinci yazana vereceğim. Boşuna engel, boşuna şey yapma. Ayın 23'ünde burada olacak mısın Emre? Çabuk yaz kardeşim. Burada o da olabilecek, konsere gidebileceklere vereceğim bileti. İlk önce Emre yazdı çünkü, çabuk. Sana yarın vereceğim, sana pazartesi vereceğim. Tamam mı Fatih? Emre sana söyleyeyim. Bak şimdi cevap vermiyor bak. Yanları var yerde al bayram. Tufan'ın kafası terlemiş çok diyor Emre. Tufan'ın en çok kafası terledi. Michael'a bak, Gürkan nesin oldu geliyor diyor Ali Molla. Bülent abi gelecek diyor Gökhan Karali. Erdem, Hatip İsmail, Sefo geliyor ama bilet istemiyorum diye. Ya git oradan be. Kaç oradan manyak. Efendim. Evet. Fatih'e verdim bileti. Fatih. Radyo siteden geçip biletini alabileceksin. Yazacağım seni listeye. Güle güle kullan. Bir tane de böyle manyaklık yapma. O gelemeyeceğimiş, Vedat'a vereceğimişim. Vedat'ı ben akşam onları çağırdım. Vedat eğlenceye gelmedi. Vedat'a bilet vereceğim. Nah veririm Vedat'a bilet. Sefo. Kaşif Şirin daha sonra Sefo demiş. Aykut Sefo demiş. Hak yemek istemiyorum. Ben seni deme öyle oğlum Aykut'a demiş meşhur ablam. Senin oğlun mu? Aykut senin oğlun mu? Meşhur abla sen Aykut'u nereden tanıyorsun? Mermerci Aykut. Faik Şekerci abi sıcaktır demiş. Rasi ve Sefo geliyor demiş. Selamlar Gürkan abi, bugün Gümüşcüğün skeç yolculuğumuza eşlik ettin. Valla şartlar süper, sen daha süpersin. İyi yayınlar derim demiş Rasim. Çok teşekkür ederim, hepinize sağ olasınız. Kim bu Seyfo be demiş Ali Molla. Seyfo değil be. Sefo sanki ben gene biliyor. Sus sesini çıkarma. Çok ünlü pop rapçiymiş. Demet Akalın'dan söyledi ya. Demet abla giymişim. Gucci takımları o. Demet abla diyor ya o. Hangi kafasını Emre? Tufan'ın kafasını gördüm de. Seyfo değil be, cahil Ali. Ay ne cahilsin. Sefo be.

seni sevmeyi belki Sefo'yu isteye demiş Emre. Ben ona külahımı bile vermeyeceğim artık.

Gördüm ben. Saç yok, kafasını ondan tellemiş. Normal kendi kafası. Bize yapmıyor o zaman demiş annem valla. Bedava verseler laf aramızda. Bedava verseler gitmem. Üstüne para verseler gitmem. Günaydın abilerin güzeli. Bu Emre hiç yorulmamış herhalde diyor Tufan. Anası benim sesimden uyandırıyor kızlarını. Ne yapsın Tufan? Baksana seninle dalga geçiyor. Tufan'ın kafası terlemiş diyor. Emre'nin neresi terledi acaba? Tanıyorum, onun özbey adında arkadaşı var diyor Meşru abla. Şu anda Aykut'u dövüyorlar. Faik Tuzacı'dan şey gitti oraya mezarda. Latif, şu anda senin Aykut sopa yiyor. Vallahi billahi yemin ederim. Sopalıyorlar onu sopada, sopalıyorlar onu mezarlıkta. Bak babaannem şahit. Vurun kıçına, vurun kıçına, kıçına kıçına kıçına vurun. Vurun. Vurun, acımayın. İnce ellerine vurmayın sadece. İnce ellerine vurmayın. Pembe düşler. Şapçıda süslemeci. Düğün, nişan, kıdan, mevlüt, bebek, hediyelik süslemeleri. Marinaki 4'te Anayolu'da Barakan'ın karşısında. Çok teşekkür ediyoruz sevgili dostlarım. Efendim Mona Lisa gelinlik sabah 10'dan 3'e kadar açık. Salı ve Perşembe günü öğleden sonra da açık. Eczanenin yanında Tuzcuköy girişinde 2000'e yakın gelinlik var. Şaka değil bu. 35 yıllık tecrübeyle Mona Lisa, Hatice abla. Canlı çiçeklerle gelin yolu süslemesi, gelin araba süslemesi. Mona Lisa'da sevgili dostlarım. Gelin masa süslemesi Mona Lisa'da. Aldı arabayı, kaçtı diyor Latif. Sayın ben. Yarım hal, yarım hal, yarım. Tutamadınız mı? Tutun bre. Tutun, nereye gidecek bre? Sen git kurtar diyor Meşhur'e. Ablam hiç işime girmez. Hiç işime girmez. Sor bakayım, Tufan uyandı ama kafası da uyanmış mı? Akşam çok yoruldu en son diyor Emre. Ya sure Tufan.

koltuk döşeme işlerinde Fatih. Abi Fatih, sen kaç para ödüyorsun bu mavi tıka Instagram'da? Ha? Ayda kaç para bu mavi tık? Ben de alayım bir mavi tık. Ya koca git, ünlü Gürkan Nesli onun tıkı yok. Bu tıksız olur mu? Aa, Tufan mavi tık almış, bak şimdi dikkat ediyorum. Kaç takipçin var senin be? 1420 takipçin var, mavi tık almışsın. Benim kaç tıkım var? Aman şeyim var. Takipçim var. Dur bakayım. Benim 5494 takipçim var.

San Siro Bioplus ve Bioxin ürünleriyle saçınız dökülmesin. Seçkin bakkı mağazalarda, marketlerde, San Siro satış noktalarında Bioplus ve Bioxin. Saçlarınız San Siro'yla dökülmesin. Yerinde kalsın.

Ayda 17 euro Gürkan'ım diyor Telmagan'da. Ne 17 euro? 17 euro ne ayda? Neyi sordun ben?

sevgili dostlarım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Her gün programa güzellik katıyorsunuz. 5 saatin nasıl geçtiğini anlamıyorum. Programa katkı yapan tüm sponsorlarıma çok teşekkür ediyorum. Sağ olasınız, var olasınız. Hepinize efendim dondurma tadında bir hafta sonu diliyorum. Çok güzel bir cumartesi akşamı. Çok güzel bir... Çok güzel bir pazar günü diyorum. Nasip kısmetse. Oh, iyi dondurmalar. Yala. Yala nasip kısmetse Aykut. Sevgiler saygılar bizim mezarlarda. Orada ölülere bir üç kuruş Allah'a bir hamd okuyun. Ondan sonra kaçın oradan. Bak çarpılırsınız vallahi bile. Efendim pazartesi saat 8'e az geçe tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın, dostça kalın, Allah'a emanet olun.

0: CTH Mobilya sunar.
1: Saat 13.
2: Mobilya bizim işimiz.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanilon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Aynalarınız ne kadar mükemmel ayarlanmış olursa olsun, her aracın yan arka kısımlarında yaklaşık 3 metrelik bir kör nokta kalır. Profesyonel sürücüler

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Φραντζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν χάνεται. Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ήτυρο καυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Puratex. Evinizin duvarını nem çekip küf mü yaptı? Puratex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 4010.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres. Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Oto Galeri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Κούσογλου με Metamet. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Εργασίες επί χρήσης κονιαμάτων, είδη χρωμάτων, Duro Stick, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Υλικά βρύσης, τύποι σκαλών, γυψοσανίδες, υλικά και εργαλεία γυψοσανίδας. Φελιζόλ μονωτικά, καθαριστικά φάρμακα. Επίστρωση. Σοβά, γυψοσανίδα, ελαιοχρωματισμοί. Διεύθυνση. Υψηλάντου 15, Κομωτινή. Τηλέφωνο 253-10-30-288 και 69-34-669-447. Οικοδομικά υλικά, προϊόντα μόνωσης. Κούσογλου με Metamet.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
4: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
8: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
4: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: Ay geldim canım. Ay.
1: Biz ne oldu senin?
0: Aşkım ne gidiyorduk ya?

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Ferrosum bilirsin.

Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, Yapı Malzemeleri ve Yalıtım Ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88. Cep telefonu 6943 46 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu, Mehmet Ahmet,

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Gece sürüşlerinde karşıdan gelen farların gözünüzü almasının en büyük sebebi karşı aracın farlarının gücünden ziyade ön camınızın iç kısmında biriken görünmez toz tabakasıdır. Camın içini temiz tutmak, gece ve güneş ışını parlamalarını %50 azaltır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Radyo City sunar. Saat 15.
1: İster solla, ister sollama. Ama sen gel yine de sollama. Trafik kurallarına riayet etmek hayat kurtarır.
2: Duydun mu? Duydun mu?
3: Neyi?
2: Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı Eski Esat Orhan.
5: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
6: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε, κατόπιν παραγγελίας, οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars, με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.
7: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
8: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yokuş aşağı inerken vitesi boşa almanın yakıt tasarrufu sağladığı zannedilir. Oysa yeni nesil enjeksiyonlu araçlarda aracı doğru viteste bırakıp ayağınızı gazdan çekerseniz motor yakıt tüketimini tamamen sıfıra indirir. Yani viteste inmek hem daha güvenli hem de tamamen bedavadır.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ήτυρο καυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά.
1: Odanızın rengi mi soldu? Protex. Evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex. Yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
2: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
1: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14.000 farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
2: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
1: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40 10.
3: Ölürüm de ayrılamam ya senden, ölürüm.
4: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melissocomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 2070 697 795 8753 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi. Kaliteyi arayanların mekanı.

0: zehirli.
1: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Hazır mıyız?
1: Hadi son. 3, 2, 1. Kayıt.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yüksek hızlarda giderken camları açmak aracın aerodinamik yapısını bozar ve bir paraşüt etkisi yaratarak yakıt tüketimini klimadan çok daha fazla artırır. Düşük hızlarda cam açmak, yüksek hızlarda ise klima kullanmak hem ekonomik hem de

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhanninon Kanarı 24, Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Siz de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Araç içinde arka koltukta oturanların yaptığı hararetli konuşmalar, yan koltukta oturan kişinin konuşmasına göre sürücünün dikkatini %20 daha fazla dağıtır. Çünkü insan beyni tam olarak göremediği ve arkasından gelen ses kaynaklarını analiz etmek için farkında olmadan daha fazla enerji harcar.

0: Ay geldim canım. Ay.
1: Biz ne oldu Zeynep?
0: Aşkım niye gidemedik be?

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22 490.
0: Perosum bilirsin.

Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz. Liv Medico Dental Clinic.

Kilometre hızla giden bir araçla kaza yaptığınızda kollarınızla kendinizi koruyabileceğinizi mi sanıyorsunuz? Yanılıyorsunuz. O an vücudunuza binecek yük kendi ağırlığınızın tam 40 katıdır. Hava yastıkları bile ancak emniyet kemeriyle birlikte çalıştığında hayat kurtarır.

0: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
1: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
0: İstanbul'dan kalkış saatleri
1: 12, 16.30 ve 22.
0: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25 310 302 88, cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali Merkez'de, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. Çift 0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Otobanda uzun süre dümdüz bir yola bakmak, beynin bir nevi uyku moduna geçmesine neden olur. Bunu engellemek için her 5-10 dakikada bir gözlerinizi bilinçli olarak hareket ettirin. Önce uzak yola, sonra dikiz aynasına, ardından hız göstergesine ve yan aynalara bakın. Bu tarama hareketi beyninizi sürekli uyanık tutar.

0: Ay geldim. Canım. Ay.
1: Biz ne oldu senin?
0: Aşkım ne gidiyorduk be?

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
3: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
2: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
3: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Oto Galeri'de yok yok.
2: Güvenilir isim Molla Cars Oto Galeri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
3: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Oto Galeri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
2: Bizde yok yok.
3: Molla Cars Oto Galeri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
2: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50 istediğim kargom kapımda.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
5: www.melisokomikirodopis.eu Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
4: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız arı ürünlerimiz.
5: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Kırmızı ışıkta veya trafikte önünüzdeki aracın arkasında durduğunuzda ona ne kadar yaklaşmalısınız? Bunun altın bir kuralı vardır. Önünüzdeki aracın arka lastiklerinin yolla temas ettiği noktayı oturduğunuz yerden rahatça görebilmelisiniz. Takip mesafeniz acil durumlarda hayat kurtarır.

0: odanızın rengi mi soldu? Protex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Protex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Protex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697 682 40.

0: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
1: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet hem şehirlerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannilon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve karşısı, Eski Esat Orhan.
2: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Liv Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Liv Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Liv Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Liv Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
3: Hazır mıyız? Hadi son. 3, 2, 1. Kayıt.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yakıt deposunun aracın sağında mı solunda mı olduğunu nasıl anlarız? Benzin istasyonuna girmeden önce gösterge panelindeki yakıt sembolüne bakın. Pompa resminin yanındaki küçük ok işareti hangi yönü gösteriyorsa depo kapağınız aracın o tarafındadır. Bu küçük detay sizi istasyon içinde ters manevra yapma zahmetinden kurtarır.

0: Κάθε Σάββατο είναι Fresh Day στα Discount Markt και σε περιμένουν απίστευτες προσφορές σε ολόφρεσκα προϊόντα. Μόνο για σήμερα. Φρατζόλα ψημένη στο φούρνο μας μόνο με 49 λεπτά. Κοπανάκια κοτόπουλου μόνο με 4,75 το κιλό. Μπέλας λευκό τυρί Βερμίου 800 γραμμάρια μόνο με 4,59. Γαλοπούλα καπνιστή σε φέτες Mega Pack 450 γραμμάρια μόνο με 2,99. Στραγγιστό γιαούρτι 5% 1 κιλό μόνο με 2,19. Discount Markt. Κάθε Σάββατο Fresh Day με προσφορές που δεν
1: για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ή τυροκαυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99.
0: Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
2: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography. Özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
3: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
4: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
3: İstanbul'dan kalkış saatleri
4: 12, 16.30 ve 22.
3: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
5: Molla Cars Otogaleri. Diğerleri araba satmak için çalışır, biz sizleri memnun etmek için çalışıyoruz.
6: Alanında bir numara, en kaliteli ve sizler için en uygun ikinci el arabaları bulabileceğiniz tek adres.
5: Herkesin zevkine uygun her marka ve model arabalar, küçük büyük iş arabaları.
6: Aradığınızı bulamadınız mı? Üzülmeyin. Molla Cars Otogaleri'de yok yok.
5: Güvenilir isim Molla Cars Otogaleri sizler için siparişle dilediğiniz aracı temin ediyor.
6: Sınırsız hizmet, tecrübe, güven ve yüz güldüren fiyatlarıyla Molla Cars Otogaleri en kaliteli ikinci el arabanın adresi.
5: Bizde yok yok.
6: Molla Cars Otogaleri ikinci el araba atölyesi Gümülcine Kozluköy Karadiya yolu üzeri 1. kilometrede.
5: Ulaşabileceğiniz telefon numaraları 25 310 06 868 ve 699 73 73 273.
2: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, arı ve arıcılık ürünleri. Ürünlerimizin kaliteli ve ucuz olmasının tek nedeni üretici ve birinci eliz.
8: www.melisokomikirodopis.eu. Sitemizde 850 çeşidi geçen arıcılık ürünlerini online olarak da sipariş verebilirsiniz.
7: Rodop Arıcılık Merkezi, her aradığını bulabildiğin tek mağaza. Hiç katkısız, arı ürünlerimiz.
8: Kestane balı, çam balı, püren balı, buket, çiçek balı, meşe balı olarak tüm ballarımız kendi üretimimizdir. Ayrıca arı sütü, polen, propolis, arı mumu satışlarımız toptan ve perakendedir. 253 108 20 70 697 795 87 53 telefonlarından bize ulaşabilirsiniz. Sultantepe Meydanı, Komotini, Rodop Arıcılık Merkezi, kaliteyi arayanların mekanı 02.

0: Yenilenen Ferrosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır. Yani hayatta birçok şey gider, o kalır. Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Ferrosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Ferrosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider. Mis gibi kokusu kalır. Ferrosum bilirsin.
1: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 22.
1: Geçiş üstünlüğü olan araçların duyulur ya da görülür işaretini alınca yolun sağına yanaşarak durunuz. Bu araçlar geçmeden hareket etmeyiniz.

0: de birinci elden araba veya traktör aküsü almak ister misiniz? O zaman Doğru Fabrikalar bölgesinde bulunan Rekor Akü Üretme Fabrikası'na. Kapalı tip araba, kamyon, traktör, otobüs, tekne, Clark ve fotovoltaik tesisleri için aküler. Ayrıca Alman Varta marka akülerinde yetkili bölge dağıtıcısı. Kendi bölgesini destekleyen, kendi insanına iş imkanı sağlayan bir fabrika. Tarla işlerinin başlangıcında akünüz sizi yolda bırakmasın. Ömrü bir kat daha artsın. Unutmayın, fabrika telefon 25 310 98 704. Bu fırsatı siz de gerektiği gibi değerlendirin, bizden söylemesi. Rekor Akü Fabrikası, Trilorio Kafkasköy girişindeki yoldan 300 metre ileride sanayi bölgesinde.
1: Haziran'ın 15'ine kadar 180 kWh batarya fabrikadan alındığında KDV ile birlikte sadece 130 Euro'dan satışta.

Dün başlamadığımız bu işte ilk veya son olmayı değil, en iyisi olmayı hedefledik. İlk günden bu yana bize gösterdiğiniz yoğun ilgi ve talep için teşekkür ederiz. Sürücü kursu Enis Şerif.

0: odanızın rengi mi soldu? Puratex, evinizin duvarı nem çekip küf mü yaptı? Puratex, yoksa balkon direkleriniz mi karardı? Puratex.
1: Bunların hiçbirini dert edinmeyin. Gelin Sirkeli Köyü'ndeki boyacı Erdoğan'a evleriniz şenlensin Rotex kalitesiyle.
0: İç ve dış cephe boyalarının yanı sıra yağlı boya ve vernik çeşitleri olmak üzere 14 bin farklı renk bilgisayar ortamında sizlerin seçiminize sunuluyor.
1: Ayrıca mağazamızda hazır iç ve dış sıvalar, temizlik malzemeleri, her çeşit elektrikli iş aletleri, her boyda termosifonlar, mutfağınız için lavabolar ve sürmeli sürmesiz her çeşit havalıkları bulabilirsiniz.
0: Haftanın her günü bütün gün sizlere hizmet sunulmaktadır. Adres Sirkeli Köyü, telefon 25 310 61 303, GSM 697.

0: Photo City sunar.
1: Saat 23.
2: Photo City. Hayatın her anında yanımızda.
3: Duydun mu? Duydun mu? Neyi? Şükriye Market'teki indirimleri. Şükriye Market 4 şubesiyle Gümülcine'de. 1996'dan beri kaliteli ve güler yüzle hizmet veren ekibimizle inanılmaz indirimlerin tek adresi Şükriye Market. Her hafta farklı ürünlerde yüzlerce indirim, güvenilir ürünler ve cebinizi düşünen fiyatlarla hizmet sunmaktayız. İndirimlerden faydalanmak için mağazalarımızı ziyaret etmenizi dört gözle bekliyoruz. İndirimlerden haberdar olmak için bizi sosyal medya hesaplarımızdan takip edebilirsiniz. Instagram ve Facebook adresimiz Şükriye Market. Şükriye Market, hem sizi hem cebinizi düşünen tek market.
4: Kuşoğlu, Mehmet Ahmet, yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Harç kaplama işleri, boya çeşitleri, Durostik, Marmoline, Vitex, Color Style, Marmadom, Craft. Her türlü çeşme malzemeleri, merdiven çeşitleri, alçıpan, alçıpan malzemeleri ve aletleri, yalıtım strafor, felizol çeşitleri, ilgili temizlik ilaçları, mantolama, sıva, alçıpan, boya işleri. Adres İpsilandı 15, Komotini. Telefon 25310 302-88 cep telefonu 69346 69447. Yapı malzemeleri ve yalıtım ürünleri. Kuşoğlu Mehmet Ahmet.
5: Bir an gelir, en sevdiklerimizden biri sonsuza dek veda eder. İşte o zor anlarda dost cenaze hizmetleri yanınızda. Medine mezunu iki dostun kurduğu bu hizmet, hemşehrilerimize karşı derin bir sorumluluk ve saygının göstergesidir. Ülkenin dört bir yanına ve yurt dışına 7/24 kesintisiz hizmet veriyoruz. Cenaze defin işlemleri, yurt içi ve yurt dışı nakil hizmetleri, mezar taşı imalatı. Tüm süreç boyunca siz sadece taziyelere odaklanın. Geri kalan her şey bizim görevimiz. İslami kurallara tam uyum, titizlik ve insanlık dolu bir yaklaşımla sevdiklerinizi en değerli şekilde uğurluyoruz. İrtibat için 693-725-44-04 adres Yuhannelon Kanarı 24 Gümülcine, Çukur Kahve Karşısı, Eski Esat Orhan.
6: Bulgaristan, Kırcaali'de sağlığınız için yepyeni bir merkez. Live Medico Dental Clinic. Diş implant tedavisinde uzmanlaşmış diş hekimi Doktor Ali ile %20'ye varan açılış indirimlerinden faydalanın. Ayrıca akciğer ve göğüs hastalıklarında uzman teşhis ve tedavi ile kemik ve ortopedi hizmetleri artık Live Medical'de. Uzman kadro, en modern teknoloji ve güler yüzlü hizmet bir arada. Live Medico Dental Clinic, sağlığınız ve gülüşünüz bizimle emin ellerde. Kırcaali merkezde, pazar yerinde. Randevu için hemen arayın veya WhatsApp'tan ulaşın. +0 35 98 97 77 69 86. Ayrıca Facebook ve Instagram gibi sosyal medya adreslerimizden bize ulaşabilir, yaptığımız işleri görebilirsiniz. Live Medico Dental olarak hizmetinizdeyiz.
7: Εμπορία και εισαγωγή μεταχειρισμένων αυτοκινήτων. Μαλούσις Cars. Έχουμε στη διάθεσή σας τα καλύτερα επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα. Ετοιμοπαράδοτα που συνοδεύονται από εγγύηση και σχολαστικό έλεγχο. Όταν λέμε τα καλύτερα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, το εννοούμε, μα πάνω απ' όλα μπορούμε να το εγγυηθούμε. Μπορούμε να σας φέρουμε κατόπιν παραγγελίας οποιαδήποτε μάρκα αυτοκινήτου επιθυμείτε. Μαλούσις Cars. Ανακαλύψτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα που ταιριάζουν στο budget σας. Μαλούσις Cars. Με τις καλύτερες τιμές. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6959 383 097.

0: Sürücü kursu Enis Şerif ile güvende kalın.
1: Yanlış kaskı seçmenin bizi korumaktan ziyade daha çok hasar almamıza sebep olabileceğini biliyor muyuz? Doğru kask, sadece kafamıza iyi oturan değil, güvenlik standartlarına uygun üretildiğini gösteren ECE2206 sertifikalı, kapalı tip, vizörü temiz ve ortalama 5 yıl olan kullanım ömrünü tamamlamamış olan kasktır. Yıllarca kullanılıp bakım yapılmayan kasklar, sağlığa zararlı mikroorganizmalar biriktirmekle birlikte içerlerindeki koruyucu strafor sertleşir ve kaza esnasında çarpışmanın şiddetini ve hasarını

0: Για να δίνεις λιγότερα και να παίρνεις όλα όσα χρειάζεσαι μόνο στα Discount Markt. Μέχρι την Παρασκευή θα βρείτε Παρθένο ελαιόλαδο 4 λίτρα μόνο με 18,99. Χοιρινές μπριζόλες λαιμού μόνο με 4,69 το κιλό. Πίτσα οικογενειακή 1100 γραμμάρια μόνο με 4,99. Τζατζίκι ήτυρο καυτερή 900 γραμμάρια μόνο με 2,99. Ρετσίνα 1,5 λίτρο μόνο με 1,99. Discount Markt. Απολαύστε ποιότητα πιο φθηνά από ποτέ.
1: Yeni kimlik, pasaport ve ehliyet işlemleriniz için biyometrik fotoğraflarınız çekiliyor ve MyFoto sistemine anında yükleniyor. Fotoğrafçılıkta güvenilir adres, Studio City Photography, Gümülcine, Maronia Megaro, Sultantepe Meydanı. Studio City Photography, özel anlarınız profesyonel dokunuşlarla ölümsüzleşsin.
2: Arda Tur. Arda Tur VIP Class otobüsleriyle her gün Keşan, Tekirdağ, İstanbul yolcularının hizmetindedir. Gümülcine'den kalkış noktası, Gümülcine Otogarı, Kıtel.
3: Saatler 3.45, 12.40 ve 22.45.
2: İstanbul'dan kalkış saatleri
3: 12, 16.30 ve 22.
2: Telefon numaralarımız 25 310 36 515. Cep 69 42 81 93 87. Adres: Gümülcine Orfeos No 8. Her 7 yolculuktan sonra 8. yolculuk hediye. Gümülcine yazıhanemizden Türkiye'den Yunanistan'a da bilet kesilir. Arda Tur VIP Class 5 Yıldız.
1: Türkiye'den tüm ürünler tek mesaj ile kapınızda. Kadın erkek ve çocuk giyim, ev aksesuarları, avize, koltuk sehpa takımları, kahveler, bitkisel ürünler, otomobil yedek parça ve aksesuarlarıyla daha sayamadığımız birçok ürün. Siz ürün fotoğrafını gönderin, biz kapınıza kadar getirelim. İletişim için Instagram adresi istedigimkargomkapimda ve cep telefonumuz 69 09 79 96 50. İstediğim kargom kapımda.

0: Yenilenen Perosoft'un muhteşem kokusu 150 güne kadar sizinle kalır.
1: Yani hayatta birçok şey gider, o kalır.
0: Mesela en sevdiğiniz mevsim bile 3 ayda geçer gider. Mis gibi kiraz çiçeği kokusu kalır. Favori diziniz 15. haftada biter gider. Yasemin'in mutluluk saçan kokusu kalır. Yeni Perosoft'un 6 özel kokusu 150 güne kadar yumuşacık çamaşırlarınızda kalır. Yeni Perosoft konsantre yumuşatıcı serisi. Her şey gider, mis gibi kokusu kalır. Perosum bilirsin.
2: Yunanistan temsilcisi Rahim Kurt. İrtibat telefon 694 562 58 30. Faks numarası 253 10 22490.

0: Radyo City sunar. Saat 2.
1: Sayın sürücüler, ilk yardım konularına önem verin. Unutmayın ki bir gün hayat kurtarabilirsiniz.

Ich bin der Herr Stuhl, ich bin der Herr Stuhl.